Kesi be kuştuhnu zin dan seri nehilda ye Ev suneta enbiya u evliya ye khweda ye Zelil bu ye çe kesi dev jibir berda ye Weset u şiret tahmiz gine

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Dil tehlikesi. Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geldi. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh eliyle dilini tutmuş haldeydi. Ömer radıyallahu anh, Allah seni bağışlasın, öyle yapma dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh da, başıma olaylar getiren budur dedi. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, samimi olarak yapılan dua. Ömer radıyallahu anh duasında şöyle derdi: Allah'ım, bütün amelimi salih kıl, onu sadece senin rızan için yapılmış kabul et ve onda hiç kimseye pay bırakma. Osman bin Affan radıyallahu anh, salih olan soy. Abdullah bin Ez-Zübeyr radıyallahu anh, Afrika'nın fethedildiği haberini getirince Osman radıyallahu anh onun konuşmasını istedi. O konuşmasını bitirince Osman radıyallahu anh şöyle dedi: Ey cemaat! Kadınlarla babalarından ve kardeşlerinden dolayı evlenin. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendisine bundan daha çok benzeyen bir çocuğunu görmedim dedi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, ümit etme günlerinde ahiret için çalışmak. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Dünya geri dönüp gitmekte olduğunu haber vermiştir. Ahirette bize yönelmiş, gelmesi yaklaşmıştır. Bugün atların eğitildiği gündür. Yarın da yarış günüdür. İyi bilin ki siz ümit etme günlerindesiniz. Onun arkasından ecel gelecektir. Kim eceli gelmeden ümit etme günlerinde ciddi bir şekilde çalışırsa bu ona yarar sağlar, ümit etmesi ona zarar vermez. Kim eceli gelmeden ümit etme günlerinde ihmalkarlık yaparsa yaptığı boşa gider, emeli ve ümidi ona zarar verir. Korkarak çalıştığınız gibi Allah için isteyerek ve ümit ederek çalışın. Ben cennet gibi isteklisi uyuyan, cehennem gibi kaçmak isteyeni de olan bir şey görmedim. Hakkın fayda vermediğine batıl zarar verir. Rehberin doğru yolda götürmediği kimse sapıklığa yönelir. Haberiniz olsun, size bu dünyadan gitme emri verilmiş, gerekli olan azığın da ne olduğu bildirilmiştir. Sizler için en korktuğum şey, hevanıza, keyfi isteklerinize uymanız ve tuli emel, olmayacak uzun dileklere kapılmanızdır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, kanaat. Sa'd radıyallahu anh oğluna şöyle dedi: Yavrum, zenginlik istersen onu kanaatle birlikte iste. Çünkü kanaat bitip tükenmeyen maldır. Açgözlülükten sakın, çünkü bu peşinen fakir olmak demektir. İnsanlardan bir şey umma. Çünkü sen bir şeyi ummazsan Allah seni ona muhtaç etmez. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, İslam'ı ve Müslümanları sevmek. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: İslam'ı ve Müslümanları sev, yoksulları sev, garibi bütün kalbinle sev. Dünya tasalarına gir ve onlardan sabrederek çık. Kimsenin iyi olduğundan emin olma. O kötüye dönüp kötü bir halde ölebilir. Kötü olan bir kimseden de ümidini kesme. O iyiye dönüp iyi bir halde ölebilir. Kendi zannınla bildiğin şey seni insanlardan uzaklaştırmasın. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ilim ve amel. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: İlmi öğrenin, öğrenince de onunla amel edin. Bilmeyene, ilim tahsil etmeyene yazıklar olsun. İnsan ancak Allah dilerse ilim tahsil eder. Öğrenip de uygulamayana yazıklar olsun. Hatta Abdullah bin Mesud bu cümleyi 7 defa söylemiştir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, amirlik yapma ve saltanat sürme. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Amirlik danışmakla gerçekleşir. Saltanat kaba kuvvetle elde edilir. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
2: Lala Kasım Bey Camii. Diyarbakır'ın güneybatısında Lale Bey Mahallesi'nde yer almaktadır. Halk tarafından Lale Bey ismiyle anılan bu caminin kitabesi bulunmamaktadır. Plan ve mimari özelliklerine dayanılarak Akkoyunlular döneminde 15. veya 16. yüzyıllar arasında Eğil Beylerinden Lala Kasım Bey tarafından yapılmıştır. Caminin ibadet mekanı kare planlı olup üzeri çatı ile örtülüdür. Küçük, tek kubbeli bir cami olup kesme taştan yapılmıştır. Değişik dönemlerde yapılan onarımlar görmüşse de ancak son cemaat yeri ile minaresi orijinalliğini korumaktadır. Son cemaat yeri üç gözlü olup üzeri üç kubbeyle örtülmüştür. Yapının minaresi kesme taştan tek şerefeli olarak yapılmıştır. Bezeme olarak kare bir çerçeve içerisine alınmış kufi yazı ve geometrik motifler bulunmaktadır.

0: Ebu Akil kendisi şehadet sevdalısı biri. Bedir'e gelir, Allah-u Teala ona şehadeti nasip etmez. Uhud'a gelir, Allah-u Teala ona şehadeti nasip etmez. Ama her zaman dilinde dökülen bir söz vardır ki, ''Ya Rabbi bu şehadet ne zaman beni bulacak?'' diye durmadan dua eder. Gün günlerden Yemame günüdür. Abdullah İbni Ömer anlatır. Müseylemetül Kezzab'ın Müslümanlara düşmanlık etmiş olduğu çetin bir gündü der. O cihatta ben de bulundum. Ebu Akil bayağı bir kılıç darbesi, mızrak darbesi almıştı. Hatta kolu kopmak üzereydi Ebu Akil'in. Dedik ki herhalde biraz sonra Ebu Akil vefat edecek, son anlarını yaşıyordu çünkü. Aldık onu çadırın içerisine getirdik. Üzerine bir örtü örtük, artık ölümünü bekliyorduk. Abdullah İbni Ömer der ki savaşın, cihadın tam kızışmış olduğu anda baktık ki Müslümanlar dağılmaya başladı. Ensardan Ma'an İbni Ensar dedi ki ya lel Ensar dedi. Ey Ensar topluluğu, Bedir'de nasıl Allah Resulü'nü terk etmediyseniz, Uhud'da nasıl Allah Resulü'nün yanında olduysanız, Huneyn'de nasıl Allah Resulü'nün yanında olduysanız, Yemame'de de Allah'ın dini için onun davasına kendinizi kurban edin der, Ensar'a seslenir. Ebu Akil birden ölmek üzere olan Ebu Akil ayağa kalkar. Ayağa kalktığı anda tuttum onu. Dedim ki ey Ebu Akil nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Dedi ki duymadın mı? Ey Ensar dedi. Ben de Ensardanım, beni de çağırdı. Yaralı berelileri bir tarafa bırakmadı. Son anda ölmek üzere olan insanları bir tarafa bırakmadı. Ey Ensar topluluğu dedi. Vallahi ben de Ensardanım. Ben de bu davaya kurban olmam gerek dedi ve kalktı. İslam için kurban olmaya yola revan oldu, kılıcını aldı. Bir an baktım ki arkadan kolunu sadece bir deri parçası tutuyor. Baktım ayağının altına kolunu aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip kolunu kopardı ve cihadına devam etti. Abdullah İbni Ömer der ki peşinden gittim, bir ara onu kaybettim, bulamadım. Ve Allah'ın yardımıyla o gün o cihattan galip çıktık. Gözlerim Ebu Akil'i aradı, bir türlü bulamadım. Ve aradım, baktım ki bir yerde uzanmış, son anlarını yaşıyor. Artık son nefeslerini alıp verdiğini gördüm. Dedim ki ey Ebu Akil nasılsın? Allah rızası için haber ver bana. Dediğim anda bana şunu söyledi. Dedi ki beni boş ver Allah rızası için. Kim galip geldi? Allah'ın ordusu mu galip geldi? Yoksa şeytanın ordusu mu? Allah'ın dostları mı galip geldi? Yoksa şeytanın dostları mı? Bunu bana söyle. Beni boş ver Allah rızası için. Ve dedim ki Allah'a hamdolsun ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın ordusu galip geldi. Ve Ebu Akil'in dilinden dökülen söz sadece şuydu. Allahu Ekber dedi. Ya Rabbi sana hamdolsun. Sana ne kadar hamd etsek gerçekten de azdır dedi. Ve Ebu Akil çok arzulamış olduğu şehadete Yemame günü kavuşmuştu artık.
1: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Mutsuz çocuk. Bir zamanlar hiçbir şeyden mutlu olmayan bir çocuk yaşardı. Ailesi mutlu olması için çeşit çeşit oyuncaklar, rengarenk giysiler alıyorlardı. Ama çocuk hiç mutlu olmuyor ve sevinmiyordu. Annesi sevdiği yemeklerden, pastalardan yapıyordu. Babası bol bol harçlık veriyordu. Çocuk yine mutlu olmuyordu. Anne babasına bir teşekkür bile etmiyordu. Bir gün okula giderken ağlayan bir çocuk gördü. Yanına yaklaşıp sordu. "Neden ağlıyorsun?" Çocuğun üstü başı perişandı. Ağlayarak cevap verdi.
1: "Karnım çok aç. Hiç kimsem yok."
0: Mutsuz çocuk ona çok acıdı.
2: "Gel benimle."
0: Ağlayan çocuğu alıp evine götürdü. Mutsuz çocuğun ailesi ağlayan çocuğa çok iyi davrandı. Annesi onu yıkayıp saçlarını taradı. Mutsuz çocuğun giysilerinden giydirdi. Güzel yiyeceklerden yedirdi. Babasına para verdi. Mutsuz çocuk da oyuncaklarıyla oynamasına izin verdi. Zavallı çocuk o kadar çok sevindi ki üzüntüsünü unuttu. Mutsuz çocuğa,
2: "Ne kadar şanslı bir çocuksun. Güzel bir evin, iyi bir ailen, giysilerin, oyuncakların, yiyeceğin var. Herhalde sen çok mutlu bir çocuk olmalısın."
0: Mutsuz çocuk onun bu sözlerinden kendisinin nelere sahip olduğunu anladı. Çok utandı. O günden sonra hiç mutsuz olmadı. Ailesine saygıda hiç kusur etmedi. Haline şükreden güzel bir çocuk oldu.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي doğuların ve batıların Rabbi, أي yönlerin ve yönsüzlüğün Rabbi, ey zamanların ve mekanların Rabbi, ey zamansızlığın ve mekansızlığın Rabbi, ey bağışlayıcılığı sonsuz Rabbim, ey keremi sınırsız Allah'ım, ey gücüne son olmayan Allah'ım, bizi sana teslim olanlardan kıl, bizi yolunda yürüyenlerden eyle ve bağışlanma dileğimizi kabul buyur. Sensin alemlere rahmeti dağıtan. Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de, ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, ateşten bizi koru. O ateş ki yakıtını insanlar ve taşlar oluşturur. Bizi inkar ateşinden koru, bizi gaflet ateşinden koru. Bize sabrı öğret, sabretmeyi bağışla bize. Ey Rabbimiz, bize güçlüklere karşı dayanma gücü bağışla, adımlarımızı sağlam kıl ve gerçeği inkar edenlere karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze. Sen yüce Mevlamızsın, gerçeği inkar edenlere karşı bize yardım et. Kuşkusuz ölümden sonra diriliş haktır, gerçektir. Cennet gerçektir, cehennem ateşi gerçektir. Sonsuz mutluluk gerçektir. Kuşkusuz sen çok merhametli ve çok hikmetlisin. Ey Rabbimiz, sana inanıyoruz, bizi affet. Ey Rabbimiz, sana güveniyoruz, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, sensin bizim sahibimiz, bizi esirge. Ey Rabbimiz, sen her şeyi görür, duyar ve bilirsin. Bizim ayıplarımızı ört. Ey Settar, setredici, örtücü ismin hürmetine bizim kusurlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz, bizi nurlu yolundan ayırma. Daima sana kulluk eden, senden korkusu ve umudu kesilmeyen kullarından eyle. Bizi bu zaman şerlerinden koru. Nefsimizi emrimize ver. Şeytanın şerrinden bizi emin kıl. Ey Rabbimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun pak ve tertemiz ehli beytine binler salat ve selam eyle. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Diri ve ölü her şey onunla kaimdir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göktekilerin ve yerdekilerin hepsi onundur. Onun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir? O herkesin önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Herkes onun ilminden ancak onun istediği kadarını kavrayabilir. Onun tahtı gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri, yeri korumak onu asla yormaz. O yüce ve pek büyüktür. Ey Rabbimiz, bize hep birlikte senin ipine sımsıkı tutunmayı ve biri birimizden kopmamayı bağışla. Verdiğin nimetleri hatırlamayı nasip et. Birbirimize düşmekten kalplerimizi birbirlerimize düşmanken kalplerimizi uzlaştırdın. Senin bağışınla kardeş olduk.
ve ateşli bir uçurumun kenarındayken bizi ondan korudun. Sen yaratıklarının haksızlığa uğramasını dilemezsin. Bizi doğruluktan ayırma. Ey Rabbimiz, bizi doğruluktan ayırma. Ey Rabbimiz, bizi doğruluktan ayırma. Ey Rabbimiz, bizi hak ve adaletten ayırma. Allah'ım, bize faydalı ilim ver, bize hayrı öğret. Allah'ım, faydasız ilimden sana sığınırız. Allah'ım, şeytanın şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, bize hikmeti bağışla, bize marifeti öğret, bize faydalı ilim öğret. Allah'ım, bizi ilim ve hikmetle zenginleştir. İlim ve sevgiyle süsle. Takva ile kereme ulaştır, afiyetle güzelleştir. Allah'ım, bizi inandığını yaşama konusunda gayretli kıl. Ey Rabbimiz, bizi dünyada garip bir yolcu kıl. Yolculuk duygusundan uzaklaştırma. Dünyayı sonsuz gören gafillerden eyleme. Bizi garip birer yolcu kıl. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeksizin bütün varlıkları rızıklandıran Allah'ım, rızkımızı bereketlendir ve rızkına karşı bizi şükredenlerden kıl. Ey ahiret yurdunda sadece dostlarına rahmet edecek olan Allah'ım, bize dünyada verip de ahirette mahrum bırakma. Allah'ım, sen bütün noksan sıfatlardan berisin. Sana layık olduğun şükrü yapamadık. Sana hakkıyla kulluk edemedik. Allah'ım, sana hakkıyla şükredenlerden kıl bizi. Allah'ım, seni hakkıyla zikredenlerden eyle bizi. Allah'ım, sana hakkıyla kulluk edenlerden eyle bizi. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et. Bizi rahmetinle kuşat. O engin rahmet denizinde yıka bizi. Rahmetine kabul et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bağışla bizi. Ey Rabbimiz, senden hakkında bilgi sahibi olmadığımız herhangi bir şey istemekten sana sığınırız. Çünkü bizi bağışlamaz, acıyıp esirgemezsen kuşkusuz kaybedenlerden oluruz. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen her şeyi duyar, her şeyi görürsün. Gizli ve açık olan hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ey Rabbimiz, bize yolumuzu göster. Ey Rabbimiz, yaptığımız bütün hatalardan sana sığınırız. Çünkü bizi bağışlamaz, acıyıp esirgemezsen kuşkusuz kaybedenlerden oluruz. Ey Rabbimiz, bize doğruyla eğrinin ne olduğuna hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla. Ve bizi dürüst, erdemli insanların arasına kat. Ve herkesin kaldırılacağı gün bizi utandırma. Ey Rabbimiz, nefsimizi kaderinle huzura erdir. Hazan ile hoşnut kıl. Seni zikretmekten ve sana dua etmekten alıkoyma bizi. Elçilerini sevdir, saf evliyana dost kıl. Nefsimizi senin göklerinde ve yerinde sevilen bir nefis yap. İndirdiğin belalara sabretme gücü ver. Nimetlerinin üstünlükleri için şükreden bir nefis yap nefsimizi. Ey Rabbimiz, ölümümüzü esenlik ve mutluluk için bir başlangıç yap. Bizi ve tüm inananları bağışla Rabbim. Bizim ve tüm insanların nefsini arıt, temizle, doymuş nefis yap. Ey Rabbimiz, seni hamd ile anan kullarından eyle bizi. İlah sensin, teksin ve yücesin. Senin bağışlayıcılığını arıyoruz. Sen çok bağışlayansın, rahmet kaynağısın, sana sığınırız. Yükselen şafağın Rabbi, sana sığınırız. Yaratıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın kötülüğünden sana sığınırız. Karanlık işlere düşkün insanların fenalığından, insanların Rabbine, insanların hakimine sığınırız. Sana sığınırız. Fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden sana sığınırız. Görünmez güçlerin ve insanların bütün ayartmalarından sana sığınırız, sana sığınırız. Ey Rabbimiz, hiçbir şey yoktur ki seni anmasın.
Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bildirdiğinden fazla bilgimiz yoktur. Her şey senin katındadır. Her hazinenin anahtarı sendedir. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Bana dua edin, size cevap vereyim buyurdun. Senden iki dünya mutluluğu istiyoruz. Bizden esirgeme ya Rab. Bizi doğru yola ilet, yolumuzdan saptırma. Bizi son nefesimizde iman ile kabre indir. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe yap. Rabbimiz, duanız olmazsa ne değeriniz var buyurdun. Sana dua ediyor. Senin rahmet dergahına sığınıyoruz. Bizi geri çevirme Rabbim. Dinimiz için Allah bize yeter. Önemli işler için Allah bize yeter. Bize karşı azanlar için Allah bize yeter. Bizi kıskananlara karşı Allah bize yeter. Bize hile kuranlar için Allah bize yeter. Ölüm anında Allah bize yeter. Kabirdeki sorguda Allah bize yeter. Amellerin ölçülüp tartılmasında Allah bize yeter. Sıratta Allah bize yeter. Her yerde ve her zaman Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Ondan başka ilah yoktur. Sadece ona güvenir, ona dayanır ve ona yöneliriz. Allah bize yeter. Ey Rabbim, ilmimizi artır. Marifet nurlarını bağışla kalbimize. Hidayete erdirdikten sonra gönlümüzü kaydırma. Bizi sırat-ı müstakimde kararlı kıl. Bol bol rahmet bağışla bize. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey istediğini istediği zaman toplayabilen Mevla, cami ismi şerifinin hürmetine müminlerin kalplerinin birleşmesini nasip eyle. İslam ümmetine merhamet et, İslam ümmetine vahdet nasip eyle. İslam ümmeti içindeki fitne ve tefrika tohumlarını kökünden kaldır. İnananların kalplerindeki birbirlerine olan kini kökünden kaldır. Çok zengin olan Mevla, gani ismi şerifinin hürmetine bizi gönlü ve ameli zengin olanlardan eyle. Ey yüce Mevlamız, ihtirastan, gazabın şiddetinden, hasedin galabesinden, sabrın yetersizliğinden, kanaatin azlığından, kötü ahlaktan, şehvetten, bağnazlıktan, heva ve hevese uymaktan, hidayetten ayrılmaktan, batılı hakka tercih etmekten, günahı küçümsemekten, ameli büyük görmekten, zenginlikle övünmekten, yoksulları aşağılamaktan, zalime yardım etmekten, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkım olmayanı istemekten, bilgi gereken konularda bilmeden konuşmaktan sana sığınırız. Birini aldatmayı düşünmekten, kendi amellerini beğenmekten sana sığınırız. Kötü kalpli olmaktan, küçük günahları önemsememekten, şeytanın tasallutundan sana sığınırız. Rabbimiz, sen bizim sahibimiz ve yaratıcımızsın. Her şeyi yaratan sensin. Herkese can veren sensin. Her şeyi hakkıyla görüp gözetensin. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu sana aittir. Hakimi mutlak ancak sensin. Hiçbir şey yoktur ki seni tesbih etmesin, seni anmasın. Bütün işler sonunda sana döner, sana döndürülür. Yeryüzünü her kış öldüren, her bahar dirilten sensin. Kuşkusuz sen bizi en güzel surette yarattın. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi benliğimizde sonsuz işaretler, deliller vardır sana giden. Hamd sana mahsustur. Ey şanı yüce olan Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin elçine, onun dostlarına ve nesline salat ve selam olsun.

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin.

0: mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin, hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, İki cihan saadetine insanları davet eden rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında

Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âl ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Bazı beyefendiler gecelerini gündüzlerine katarak durmadan çalışırlar. Gece geç saatlerde eve gelirler ve onların gerekçesi çocuklarının geleceği için çalışmaktır. Gelecekte onlara daha mutlu bir hayat sunmaktır. Ama şunu üzülerek ifade etmeliyim ki o gelecek hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü mutlu olabilmek için, huzurlu olabilmek için ille şart ve zaman, maddi imkan gerekmiyor. Sizin şu anda da mutluluğa ihtiyacınız var. Eşiniz ve çocuklarınızın şu anda size ihtiyacı var. Bir arada kalmanıza, duygusal bağ kurmanıza ihtiyacı var. O mutluluğu ileriye bırakmayın. O etkileşimi, o beraber vakit geçirmeyi lütfen geleceğe bırakmayın. Çocukların çocuksu duygularıyla size ihtiyacı var. Onlarla geçireceğiniz zaman çocukların geleceğine daha büyük katkı sağlayacak. Sissiz bir hayat onların geleceğine daha büyük bir zarar verecektir. Lütfen bu anı gelecek anlar için feda etmeyin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
16: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin. İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Hayır, Allah afiyette kılsın. Ebu Bekir radıyallahu anh, yanında bir elbise olan bir kişiye rastladı ve ona, elbiseyi satacak mısın dedi. O kişi, hayır, Allah sana afiyet versin ifadesini yanlış bir anlama gelecek şekilde kullanınca doğrusunu söylemesini istedi. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, sünnete başvurma. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bilinmeyen bazı küçük meseleleri sünnete başvurarak halledin. Osman bin Affan radıyallahu anh, aldatma yiyordu. Osman radıyallahu anh'ın bir hutbesinden, siz geçici bir yurttasınız, ömrün kalan kısmındasınız. Ömrünüzü yapabileceğiniz en iyi şeylerle geçirmeye çalışın. Sabah veya akşam ansızın ölümle karşılaşabilirsiniz. Unutmayın ki dünya aldatma esasına göre kurulmuştur. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Sizden öncekilerden ibret alın. Sonra ciddiyetle çalışın ve gaflete düşmeyin. Allah sizin hakkınızda gaflete düşmez. Toprağı canlandıran, dünyayı imar edip şenlendiren ve uzun süre ondan yararlanan kimseler hani nerede? Dünya onları elinin tersiyle itmedi mi? Siz de dünyayı Allah'ın attığı yere atın. Ahirete yönelin. Allah dünyaya ve ondan daha hayırlı olan ahirete şöyle bir örnek verdi. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Kehf Suresi 45 ve 46. ayetler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, çalışmadan ummak. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Kendisine verilene şükretmediği gibi daha da isteyen, yapmadığı şeyleri başkalarına emreden, vazgeçmeyen ama vazgeçirmeye çalışan, iyi kimseleri sevmediği halde onlardan olan, günahlarının çokluğu sebebiyle ölümden hoşlanmayan ama hayatı boyunca o günahlardan vazgeçemeyen kimselerden olmayın. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği gibi dua etmek. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, kardeşinin oğlunun şu şekilde telbiye getirdiğini duydu. Lebbeyk ya zel me'aric. O da şöyle dedi. Biz onun, yani Allah'ın me'aric sahibi olduğunu biliyoruz. Ancak Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında biz böyle telbiye getirmiyorduk. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyorduk. Me'aric, Arapça miraç kelimesinin çoğuludur. Çıkılan yer, merdiven gibi manalara gelir. Miraç gecesi ifadesindeki miraç budur. Bir de Kur'an'da Me'aric suresi vardır. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, malın ortakları. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Malın üç ortağı vardır. Birisi kaderdir. O hayır mı, şer mi, felaket mi, ölüm mü getireceğini sana sormaz. İkincisi varistir. O da bir an önce başını yere koymanı, yani ölmeni bekler. Ölünce malını alır götürür.
sen de hesabını verirsin. Üçüncü de sensin. Eğer gücün yetiyorsa sen bu üç ortağın en acizi olma. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ali İmran Suresi 92. İşte benim en sevdiğim malım şu devedir. Onu kendimden önce gönderiyorum. Ashab-ı kiramdan öğütler.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hayırlı sabahlar değerli izleyenler ve radyoları başlarında bizleri dinleyenler. Dünden bugüne Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Günün önemli başlıklarını, öne çıkan haberleri ve gündemin sıcak gelişmelerini sizler için aktaracağız. Her zamanki gibi ilk bölümümüzde haberlerle başlayacağız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri sizlere ulaştıracağız. İkinci bölümümüzde gazete manşetlerine bakacağız. Hangi gazete, hangi haberle manşete çekilmiş ona da bakacağız. Sizler için tabii derlemiş olduğumuz köşe yazılarından öne çıkan değerlendirmeleri aktaracağız. Üçüncü ve son bölümümüzde ise bir konuk ağırlayacağız. Gündemin önemli başlıklarını konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Şimdi de iç gündemle bültenimize başlıyoruz. Evet izleyenler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın İlk 3 katı çökmüştü. Binanın üst katlarındaki vatandaşlar tahliye edilirken enkazda arama kurtarma çalışması başlatılmış. 10 kişi sağ enkazdan yaralı çıkarılırken 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak çalışmalar sırasında acı haberler üst üste geldi. Enkazda son 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını kaydeden İstanbul Valisi Davut Gül, biri ağır 6 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Valilik ayrıca enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer ayrıldığı belirten valilik, çöken binadan 8 tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 olmak üzere toplam 44 kişinin konaklamasının sağlandığını ifade etti. İstanbul'da binlerce bina deprem riski taşırken bazı yapılar ki deprem olmadan da başlayabiliyor. İBB'nin çalışmalarında 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli olarak tespit edildi. Çökme riski bulunduğu belirtildi.
1: İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada çökme meydana geldi. Çökmenin ardından kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar ve kentsel dönüşüm deprem gündeminin ardından 3 Kahramanmaraş'ta uygulamasına günde 1'e kadar düştüğü belirtildi. İBB'nin açıkladığı verilere göre 170 bin başvurunun 40 bininde bina taraması gerçekleştirildi. İncelenen yapılar arasında 1999-2800 bina yüksek ve çok yüksek riskli olarak değerlendirildi. İstanbul'da ayrıca çökme riski taşıdığı riskli binaların yoğun olduğu ilçelerde yaşayan ve kentsel yüzlerce ev sahibi bulunuyor. İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, ulusal bir televizyon tarama çalışmalarında edilip edilmediğinin de incelendiğini söyledi. Önce geliyoruz, binanın demirine, betonuna, kalitesine, yanına uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Yazılımla deprem güvenlik oranına bakıyoruz. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yüksek riskli ya da riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.

0: Öne çıkan diğer gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban'la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı değil, savunma amaçlı olduğunu belirten Fidan, anlaşmanın meclise sevk edileceğini açıkladı. Fidan, Yemen'de diyalog, Karadeniz'de güvenlik ve Gazze'de diplomasi mesajı da verdi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemin önemli başlıklarından biri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Ekim'de toplantısı yapılan ortak savunma için Mekke Anlaşması oldu. Fidan, Türkiye'nin anlaşma kapsamındaki tutumuna açıklık getirdi.
2: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
1: Fidan, Türkiye'nin Yemen'den gelen saldırılara karşı savunma konusunda Pakistan'la da değerlendirmeler yaptığını açıkladı. Yemen'deki mevcut durumun sadece askeri yöntemlerle değil, diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için de çalıştıklarını belirtti.
2: Olağanüstü toplantıya

0: katılmamızın ana nedenleri arasında özellikle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırıların görüşülmesi idi ve diğer taraftan alınması gereken kurumsallaşmayla ilgili bir takım ciddi kararlar vardı. Alt heyetlerimizin devam ettirdiği çalışmalar vardı. Özellikle askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor.
1: Fidan'ın gündeminde Karadeniz'deki güvenlik gelişmeleri de vardı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılan etkilerine dikkat çeken Fidan, sivil gemilere yönelik saldırıların can, mal, seyri sefer ve çevre güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.
0: Şu anda kışa girmeden hemen önce her iki tarafta birbirlerine belli bir askeri üstünlük sağlamak için muazzam bir saldırı içerisindeler. Bu Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Diğer tabii ülkelerin gemileriyle beraber, vatandaşlarıyla beraber bunun durması için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Fidan, Gazze'deki duruma ilişkinde Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı. İnsani yardımların artırılması, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze'de yönetimi devralması ve uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi gibi adımların atılması gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin sonuç almaya yönelik diplomatik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.
2: Fon krizinde mağdur yatırımcılar için beklenen ödeme süreci başladı. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan fon mağdurlarına ana para ödemeleri başladı. Aynı gün SPK'da Odin Solutions teknoloji paylarına yönelik incelemesini tamamlayarak 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: Fon krizinde yatırımcılar açısından önemli bir aşamaya geçildi. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan fon mağdurlarına ana para ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Böylece tasfiye sürecinde yer alan yatırımcıların ana paralarına yönelik iade sürecinde yeni bir adım atılmış oldu. Ödeme süreci, fon krizinden etkilenen yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirildi. Ana para ödemelerinin başlamasıyla birlikte fonlardaki varlıkların tasfiyesi ve yatırımcılara iade süreci de yeni bir aşamaya taşındı. Sermaye Piyasası Kurulu ise aynı dönemde başka bir dosyada yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurul, Borsa İstanbul'da işlem gören Odine Solutions teknoloji paylarına yönelik inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirdi. Sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin ise tüm lisansları iptal edildi. Kararlar, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik denetim ve yaptırımların sürdüğünü ortaya koydu. Böylece bir tarafta fon krizinden etkilenen yatırımcılar için ana para iadeleri başlarken, diğer tarafta SPK'nın piyasa işlemlerine yönelik denetimleri ve yaptırımları devam etti. Fon mağdurlarının iade sürecinde ise ödemelerin kapsamı ve tasfiye işlemlerinin seyri takip edilecek.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinin Türkiye'de de tartışılması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin'in gündeminde okullardaki güvenlik önlemleri ve öğretmenlere getirilen önlük zorunluluğu da vardı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Eğitimde fırsat eşitliği ve yüksek öğrenimin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim süresinin dünyada tartışıldığını ifade eden Tekin, Türkiye'de de bu konunun ele alınması gerektiğini söyledi. 12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor. Bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata ve çalışma hayatına entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Türkiye'de de böyle bir tartışmanın yapılması gerektiğini söyledik. Önümüzdeki dönemde bu konu mutlaka gündeme gelecektir. Öte yandan okullarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız dedi. 7. Bakanlık eylem planında tedbirleri biraz daha artırdık. Tedbirlerimiz bahçe duvarının varlığından tutun, eğer varsa orada elektronik sistemler inşa etmek, okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık. Bakan Tekin, öğretmenlere getirilen önlük düzenlemesini de hatırlattı. Öğretmen arkadaşlarımız okul içerisinde önlüklü olmalı. Bir öğretmenimiz öğrencilerinin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey giyse bu beni rahatsız eder. Öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yaparsa bu beni rahatsız eder. Sosyal medyada bir öğretmenimizin kıyafeti konuşulduğunda bütün öğretmenlerimiz zan altında kalıyor.

0: Değerli izleyenler, soykırımcı Siyonistlerin işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güney kesimlerinde askeri araç devrildi. İşgal ordusundan yapılan açıklamada kaza sonucu bir askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi. Ölen askerin 21 yaşındaki bir yüzbaşı olduğu bildirildi. Hayfa'dan olduğu belirtilen askerin işgal ordusunun 7. zırhlı Tugay'ın 603. taburunda görev yapan bir subay olduğu aktarıldı. Açıklamaya göre olay, işgalci askerlerin Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü bir askeri faaliyet sırasında meydana geldi. Yaralı askerler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken olay ilişkin soruşturma başlatıldı, bildirildi. Gazze'de Siyonist işgalcilerin saldırıları sürerken Gazze Sağlık Bakanlığı son bilançoyu açıkladı. Son saldırılarda 4 Filistinli sivil şehit edildi. 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 74.254'e, yaralı sayısı 175.306'ya ulaştı.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde soykırım saldırıları dünyanın gözleri önünde aralıksız sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 4 Filistinli sivil daha katledildi, 28 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1471'e, yaralı sayısının da 5189'a ulaştığı bildirildi. Söz konusu Siyonist saldırılar sonucu enkazdan çıkarılan şehit naaşları ise 836 oldu. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.254'e yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.306'ya çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır aralıksız süren saldırıları nedeniyle oluşan yıkım ateşkesin üzerinden geçen zamana rağmen büyüklüğünü koruyor. Sivil savunma teşkilatı enkaz altında yaklaşık 8 bin kişinin naaşının bulunduğunu belirtirken araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle bu naaşlara ulaşmanın mevcut şartlarda 8 yılı bulabileceğini açıkladı.
1: Gazze'de Siyonist işgal rejiminin 3 yıldır süren saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazları binlerce şehidin naaşını içinde barındırıyor. Sivil savunma ekipleri ağır iş makineleri ve araçların yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki naaşlara ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Gazze şeridi Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmut Basal, 3 yıllık saldırılarda teşkilatın araç ve imkanlarının yaklaşık %90'ının tahrip edildiğini açıkladı. 16 sivil savunma merkezinden 14'ünün tamamen yıkıldığını belirten Basal, ekiplerin bazı görevlere yürüyerek gitmek zorunda kaldığını söyledi. Şu anda yoktan çalışıyoruz. Çok büyük bir çöküş yaşanıyor ve elimizde imkan yok. Saldırılar başladığında sivil savunma sistemi ilk günlerden itibaren çöktü. Ekiplerimiz, merkezlerimiz ve çeşitli noktalar doğrudan hedef alındı. 3 yıllık soykırım boyunca yaklaşık 1 milyon göreve çıktık. 148 sivil savunma çalışanımız hayatını kaybetti. 300'den fazla çalışanımız yaralandı ve araçlarımızın yaklaşık %90'ı tamamen tahrip edildi. Ateşkesin ilan edildiği dönemde enkaz altında yaklaşık 14 bin kişinin bulunduğunu aktaran Basal, sivil savunma ekiplerinin geçen sürede sadece 1000 kişinin naaşını çıkarabildiğini belirtti. Bugünse halen yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Bir yılda 1000 cenaze çıkarıyoruz. 8 bin kişi için aynı şekilde devam edersek yaklaşık 8 yıla ihtiyacımız var. Ancak ekipman sağlanması durumunda bu süre önemli ölçüde kısalabilir. 10 iş makinesi, 10 kepçe ve enkaz taşımak için 30 araç temin edilirse belki bir yılda, en fazla 2 yılda enkaz altındakilerin tamamına ulaşabilirdik. Gazze'deki enkazlarda yalnızca ölülerin değil, saldırılar sırasında yaralı olarak enkaz altında kalan ve uzun süre müdahale edilemediği için hayatını kaybetmiş olabilecek kişilerin de bulunduğu belirtiliyor. Sivil savunma ekipleri erişimin kısıtlandığı sarı bölgelerde de büyük bir bilinmezlikle karşı karşıya. Gazze'nin kuzeyi, Şücaiye, Tufa, Refah ve Han Yunus'un bazı kesimlerinde enkaz altında 4000'den fazla kişinin bulunabileceği tahmin ediliyor. Gerçek bir felaketle karşı karşıyayız. Gazze'deki insanlara dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlar gibi muamele edilmesi gerekiyor. Gazze halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Temel hizmet mekanizmalarından yoksun bir toplum kendisini koruyamaz. İnsanların hayatını kurtarmak ve enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için gerekli araç ve ekipmanların Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor. Basal, sarı bölgelerdeki çalışmaların sadece naaşların çıkarılmasından ibaret olmadığını, aynı zamanda tonlarca molozun kaldırılması ve detaylı arama yapılması gerektiğini belirtti. Gazze'deki yıkımın boyutu, sivil savunmanın imkansızlıkları ve enkaz altındaki binlerce naaş, felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
0: Hamas ve İslami Cihat yetkilileri Kahire'de bir araya geldi. Heyetler Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri ve ulusal diyaloğu ilerletmenin yollarını görüştü. Öte yandan Filistinli gruplar arasında ulusal hükümet için ittifak arayışları devam ediyor.
1: Filistinli gruplar arasında ulusal hükümet için ittifak arayışları devam ediyor. Zahir Cebbar'ın başkanlığındaki Hamas heyetiyle Genel Sekreter Ziyad Nahale başkanlığındaki İslami Cihat Hareketi heyeti Kahire'de bir araya geldi. Taraflar görüşmede Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri, son siyasi gelişmeleri ve Filistin ulusal diyaloğunu ilerletme yollarını görüştü. Toplantıda Filistin meselesine ilişkin son siyasi ve saha gelişmelerinin yanı sıra mevcut gelişmeler karşısında Filistin halkının metanetini destekleme yolları ele alındı. İki taraf ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da işgalci rejimin yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmesi ve yerleşimci saldırıları da dahil olmak üzere gerilimi tırmandırmasını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırı ve ihlalleri görüştü. Heyetler ayrıca Filistin ulusal diyaloğunu ilerletmenin ve Filistin halkının birliğini güçlendirmek ve ulusal çıkarlarına hizmet etmek amacıyla Filistinli grupların ve güçlerin görüşlerini birbirine yaklaştırmanın yollarını ve mevcut aşamaya ilişkin bir dizi konuyu ele aldı. Öte yandan El Fetih'ten Cibril Recup ve Muhammed İştiye de kapsamlı bir Filistin diyaloğuna hazırlık amacıyla Kahire'nin ev sahipliğinde düzenlenen istişarelere katıldı. Ziyaretin amacının diyaloğun başlatılmasına hazırlık olarak Mısırlı yetkililer ve Filistinli gruplarla istişarelerde bulunmak olduğu belirtildi. Kahire'de siyasi ve örgütsel olarak farklı Filistinli partileri içerebilecek geniş bir ulusal liste oluşturulması yönünde hareketi yaşanıyor. Medyaya yansıyan haberlere göre Filistin güçleri arasında Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Muhammed Dahlan liderliğindeki El Fetih Hareketi'nin reformist takımı, Nasır El Kudva akımı ve Nasır Salah Eldin Tugaylarını da içeren bir liste oluşturmak üzere ön bir anlaşmaya varıldı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, geçen Temmuz ayında yayımladığı bir başkanlık kararnamesiyle Yasama Konseyi seçimlerinin 28 Kasım 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurmuştu. Kararnamede Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistin halkına Filistin Yasama Konseyi üyelerini seçmek üzere planlanan tarihte özgür ve doğrudan yasama seçimlerine katılmaları çağrısında bulunuldu.
0: Türkiye, Aksa tufanının 3. yıl dönümünde tek yürek oldu. Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da Gazze halkı yalnız bırakılmadı. Tekbir ve sloganlar eşliğinde yürüyüşler düzenlendi ve basın açıklamaları okundu. Basın açıklamalarında Gazze'de soykırımın durması ve soykırımcı katillerin cezalandırılması için İslam ülkeleri liderlerine çağrılar yapıldı.
1: Türkiye, Aksa tufanının 3. yıl dönümünde meydanlara döküldü.
2: Allah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah.
1: Diyarbakır'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda bir araya geldi. Binlerce Diyarbakırlı ellerindeki döviz ve Filistin bayraklarıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde basın açıklamasının yapılacağı Roboski Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Roboski Parkı'nda Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Kayan okudu. Siyonist işgal rejiminin siyasi yalnızlığın karanlığına gömülmeye mahkum olduğunu belirten Kayan, artık sözler ve kınamalar değil, caydırıcı, somut adımlara ihtiyacın olduğunu söyledi.
2: Umarım başta ülkemiz olmak üzere İslam öncülerinin yöneticilerine sesleniyoruz. Gazze'nin artık yeni kınama cümlelerine değil, sonuç üreten kararlara ihtiyacı vardır. Yıllardır bildiriler yayınlandı, zirveler toplandı, kınıyoruz denildi. Peki sonuç? Gazze hala enkaz altında. O halde artık gerçeği görmek zorundayız. İsrail sadece ve sadece güçlerim var.
1: Ankara'da ise Aksa Tufanı yıldönüm vesilesiyle Amfidap tarafından Gazze için Özgür Filistin yürüyüşü düzenlendi. On binlerin katılım gösterdiği Kocatepe Camii önünde başlayan yürüyüş Melike Hatun Camii'nde son buldu. Burada basın açıklaması öncesinde Amfidap adına Ankara Peygamber Sevdalıları Dernek Sözcüsü Mustafa Karakaş okudu. Çocuk katili Siyonistleri aklama çalışan ve destek veren firmalara sert tepki gösteren Karakaş, işgal rejimine karşı somut adımlar atılması için hükümete çağrı yaptı.
3: Soykırımı meşrulaştırmaya çalışan küresel sermayenin ve emperyalist şirketlerin ahlaksız tutumunu da lanetliyoruz. Çocuk katillerini aklama yarışına giren bu şirketler döktükleri kanın lekesini reklam kampanyalarıyla temizleyemeyeceklerdir. Ankara'dan tüm dünyaya çağrımızdır. Bizler Ankara-Filistin Dayanışma Platformu ve başkentin vicdanlı insanları olarak buradan soruyoruz. Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri daha neyi beklemektedir? Kaç çocuğun daha parçalanmış bedeni ekranlara düşmelidir? Karşımızdaki yapı bir devlet değil, hukuku, ahlakı ve insanlığı hiçe sayan organize bir soykırım ve terör şebekesidir.
1: İstanbul'da da Mihrimah Sultan Camii önünde Aksa Kadınları Derneği tarafından Aksa Tufanı programı gerçekleştirildi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Filistinli alim Doktor Mervan Eburaz, Aksa Tufanı bize birçok devletin düşmana yapamadığını yaptığını gösterdi. Allah'ın izniyle galip geleceğiz diyerek Filistin halkının yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu. Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım'sa Aksa Tufanı'nın Müslümanlar için bir milat, bir mihenk ve bir iftihar olduğunu söyledi.
4: Aksa Tufanı bir milattır, bir başlangıçtır. Artık hiçbir şey 7 Ekim 2023'ten öncesiyle sonrasıyla bir olmayacak. 3 yıllık süreç içerisinde dünyada bu kadar hızlı gelişmeler oldu. İslam coğrafyalarında onlarca şey oldu. Bunlar Aksa Tufanı'ndan bağımsız değil. Bir milat oldu, bir başlangıç oldu. Bu başlangıcın nereye varacağını Allah takdir eder ama bize düşen bu miladı iyi bilip doğru yerde durabilmektir.
1: Batman'da on binler Gazze ve Kudüs için yürüdü. Filistinli konukların da katıldığı yürüyüş özel yaşam hastanesi önünden başladı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, alimler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Filistin ve Tevhid bayraklarıyla çeşitli pankartlar taşıyan kalabalık yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirdi. İşgal rejimi ve destekçileri aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kenan Çaplık, yöneticilerden beklentilerini sıraladı.
5: İdarecilerimizden beklentimiz, devam eden ticaretin tamamen sonlandırılması, akan kan duruncaya dek tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi, katil çifte vatandaşların yargılanması, Mekke ittifakının Gazze'yi ve Filistin'i özgürleştirmesi.
1: Mardin merkez Artuklu ilçesinde Aksa tufanının 3. yıl dönümü münasebetiyle yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
6: Tekbir!
1: Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Diyarbakır Eğitim Birsen Başkanı Ramazan Tekdemir, İslam ülkelerinin Gazze konusunda sergilediği tutuma tepki gösterdi.
7: İslam devletleri bir bütün olarak İslam medeniyeti maalesef bir bilinç ve hassasiyet kaybı taşıyor. Öyle bir hassasiyet kaybı ki şu an Batı Şeria'da yerleşimci teröristlerin Filistinlilerin kimliğini yok etme, ortadan kaldırma, İsrail Siyonistlerin kimliğini inşa etme çabalarına maalesef ancak kınama mesajlarıyla karşılık veriyorlar.
0: Değerli izleyenler, öne çıkan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rus ordusuyla Ukrayna ordusu arasındaki savaş şiddetlenerek devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde otobüs durağını ve bir otobüsü vurdu. Saldırı sonucu 33 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kramatorsk, Rusya'nın ele geçirmeyi hedeflediği kilit önemdeki kentlerden biri. Bölge valisi, 3 kentin yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bir saldırı haberi de Kiev'den geldi. Öte yandan Kiev Belediye Başkanı, başkente düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Moskova Kiev savaşı sürerken Rusya, Ukrayna'nın Pırkı kenti başta olmak üzere birçok noktayı füze ve İHA'larla vurdu. Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 25 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda 146 askeri hedefin vurulduğunu, 1400'ü aşkın askerin öldürüldüğünü açıkladı.
1: Moskova ile Kiev arasındaki savaş 5. yılında devam ederken Rus ordusu Ukrayna'yı füzelerle sert şekilde vurdu. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine göre Rusya Priluki şehrine saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 5 katlı bir apartmanın altında çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Başkent Kiev ve iki kentin daha vurulması sonucu can kaybı arttı. Ukrayna genelinde ölü sayısı en az 25.

0: ordusundan 1144 askerin öldürüldüğü ve 12 zırhlı muharebe aracının da imha edildiği belirtildi. Ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin 4 güdümlü hava bombasını ve uçak tipi 764 taarruz İHA'ları imha ettiği kaydedildi.
1: İran devrim muhafızları yabancı gemilerin İran karasularından çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada yabancı gemilerin İran karasularından 1000 kilometreden fazla uzaklaşmış durumda olduğu belirtildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
0: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerine yönelik açıklamalarına İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cavani, ABD'nin Hürmüz üzerinde tam kontrole sahip oldukları yönündeki açıklamalarını yalanladı. Cavani, bölgede daha önce aktif olan yabancı gemiler artık İran'ın füzelerini, insansız hava araçlarını ve deniz gücünü hesaba katıyor ve İran karasularından 1000 kilometreden fazla uzaklaşmış durumda ifadelerini kullandı. Cavani, bölgenin geleceğinin saldırganların tamamen çekilmesini de dikkate alan İslam ülkeleri tarafından geliştirilecek kolektif güvenlik rejimiyle belirleneceğini vurguladı. 7 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini ve su yolunun açık olduğunu ileri sürmüştü. Rubio'nun iddiasına göre boğazdan ihraç edilen petrol miktarı, ABD ve işgalci rejimi 28 Şubat 2026'da İran'a saldırmasından öncekiyle neredeyse aynı. Aynı gün devrim muhafızları danışmanı Muhammed Rıza Nakti, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu ve Tahran'la koordineli olmayan güzergahları kapatmayı planladığını belirtti. Middle East Eye, çatışmalardan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde 20 milyon varil enerji taşındığını açıklamıştı. Portala göre Körfez ülkeleriyle İran arasındaki gizli anlaşmalar ve Tahran'ın kendi ihracatı sayesinde arzın çatışma öncesi seviyelere yakınlaştı. Öte yandan İran Devlet Televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Tahran'da basına yaptığı açıklamaları paylaştı. Arakçı, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçı, ABD ile müzakerelerin arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi şeklinde devam ettiğini belirterek, 7 günlük plan başlığıyla planlarını sunduklarını ve buna karşılık ABD tarafının da görüşlerini dinlediklerini açıkladı. Arakçı, ABD'nin önerisini incelediklerini aktararak birkaç gün içinde yanıtlarını sunacaklarını ifade etti.
1: ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinde dikkat çeken bir adım atıldı. Atina'da gerçekleştirilen stratejik diyaloğun 6. turunda ABD'nin Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satması kararlaştırıldı. Pakette Stryker tipi zırhlı muharebe araçlarının da yer aldığı bildirildi.
0: ABD ve Yunanistan arasında savunma alanındaki işbirliğini daha da geliştirecek yeni bir anlaşmaya varıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı ABD-Yunanistan stratejik diyaloğunun 6. turu Atina'da gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünü yinelediği bildirildi. Görüşmelerde en dikkat çeken başlıklardan biri ise askeri satış anlaşması oldu. ABD'nin yurt dışı askeri satışlar programı kapsamında Yunanistan'a 4 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satılması kararlaştırıldı. Paket kapsamında Yunanistan'a Stryker tipi zırhlı muharebe araçlarının verilmesi de gündeme geldi. Ayrıca Atina'nın ABD Ulusal Muhafız Bürosu'nun devlet ortaklığı programına katılımı konusunda da nihai karar alındı. İki ülke arasındaki işbirliğinin savunma alanının yanı sıra ileri teknoloji ve siber güvenlik alanlarına da genişletilmesi kararlaştırıldı. Taraflar denizcilik işbirliği ve dikey gaz koridoru projesinin önemine de vurgu yaptı. Görüşmelerde ABD-Yunanistan ilişkilerinde savunma, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarını kapsayan yeni işbirliği başlıkları belirlendi.

0: Londra'da Aksa tufanının yıl dönümünde Gazze ve Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Londra Metropolitan Polisi farklı noktalardaki eylemlerde 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protestolarda Filistin'e destek sloganları atılırken terör rejimi yanlısı gruplarla kısa süreli arbedeler yaşandı.
1: Londra'da Aksa tufanının yıl dönümünde Gazze ve Filistin'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti. Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Londra'da Filistin yanlısı çeşitli gösteriler düzenlenmesi üzerine 11 kişi gözaltına alındı. Filistin yanlılarından bazıları, Kuzey Londra'daki İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu ofisi önünde düzenlenen bir protestoda gözaltına alındı. Polis, diğer gözaltıların başkentin başka yerlerinde öğrenciler tarafından düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda yapıldığını belirtti. Bu protestoların 7 Ekim'e denk gelmemesi için ertelenmesi çağrılarına rağmen gerçekleştirildiği öne sürüldü. Yerel medyaya göre protesto sırasında Filistin yanlıları intifada çağrısı yaptı. Russell Meydanı'nda işgal rejimini simgeleyen paçavraları taşıyan karşıt göstericiler de toplandı. İki grup arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Filistin yanlısı yürüyüşe katılan bir başka kişi de basit saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Filistin yanlısı protestocuların "Siyonistler burada istenmiyor" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attıkları duyuldu.
0: Alman Federal İstihbarat Servisi'nin eski başkanı ve özel kalem müdürü casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Özel kalem müdürünün istihbarat başkanına Alman devletine ait 2000 bilgi aktardığı belirlendi. İstihbarat başkanının Siyonist işgal rejimi sözde istihbaratı Şimbet'in eski başkanı Yakov Peri ile teması olduğu ortaya çıktı.
1: Almanya'da istihbarat servisiyle ilgili başlatılan casusluk soruşturması ülkede infiale yol açtı. Federal İstihbarat Servisi'nin eski başkanı August Hanning, devlet sırlarını yabancı istihbarat birimlerine aktardığı suçlamasıyla tutuklandı. 1998 ile 2005 yılları arasında BND'nin başında bulunan Hanning'e vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında Hanning'in görevde bulunduğu dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Manfredi hakkında da tutuklama kararı verildi. Hanning'in BND'deki görevinin tamamlanmasından 5 yıl sonra 2010 yılında eski özel kalem müdürü olan Manfredi ile kurumdan gizli belge temin edilmesi için anlaştığı iddia ediliyor. Manfred'in yıllar boyunca Hanning'e Alman devletine ait 2000 gizli belge aktardığının tespit edildiği belirtiliyor. Almanya medyasında çıkan haberlere göre Hanning'in ele geçirdiği belgeler arasında Almanya'nın ortak çalışmalar yürüttüğü farklı ülke istihbarat birimlerinden gelen bilgilerin de yer aldığı aktarıldı. Hanning'in açıklanmayan bir ülkeden bir istihbarat görevlisiyle yakın teması olduğu belirlendi. Bu kişiye Hanning'in BND'den elde ettiği bilgileri aktardığının tespit edildiği bildirildi. Soruşturma, Hanning'in eski eşinin yanında Danimarka'da bulunan iki çocuğunu kaçırma girişiminde ortaya çıkan deliller üzerine başlatıldı. Hanning'in o dönem Siyonist işgal rejimi sözde istihbarat servisi Şimbet'in başkanı olan Yakov Peri ile temasa geçtiği ifade edildi. İstihbarat başkanının çocukları Danimarka'dan almak için İsrailli bir operasyon ekibi kurulmasını talep ettiği kaydedildi.

0: Değerli izleyenler, Artvin'in Hopa ilçesinde tır parkına yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü. Heyelan'da bir kişi hayatını kaybederken tır parkında bulunan 8 tır hasar aldı.
1: Artvin'de heyelan faciaya yol açtı. Heyelan, Hopa ilçesinde Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde meydana geldi. Heyelan'da yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken bir tanker yan yattı. Heyelan'ın bitki örtüsü ve altyapıda yol açtığı feci yıkım, bölgede adeta çok sayıda tırın birbirine girdiği bir zincirleme trafik kazasının havasını verdi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken yeni heyelanların yaşanması üzerine polis ve jandarma çevre güvenliği aldı.
0: Kayseri'de iki işçi servisi ve bir iş makinasının karıştığı trafik kazası ölüme yol açtı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.
1: Kayseri'de iki işçi servisiyle iş makinası çarpıştı. Kaza Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde iki işçi servisi önlerinde seyreden kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken kepçe de yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UNKE, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Servis şoförü Bahri'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kuzey Kıbrıs'ta batan gemideki kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aramalar sonucu iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmiş oldu.
1: Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp kişilere ilişkin aramalar sürerken yeni gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Gün içinde yapılan arama çalışmaları sonucu bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak denizden çıkarıldı. Devam eden çalışmalar sırasında iki kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Ekipler cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin kimlik tespiti için DNA incelemesi başlattı. Geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşa yapılan DNA incelemesi sonucunda cansız bedenin Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki 4 kayba ilişkin arama çalışmaları da devam ediyor. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada da batmıştı.
0: Kırıkkale'nin Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik iki ilde yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda belediye başkan vekili Aydın Demirdireğin de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı. 2031 taşınmaza el konuldu.
1: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma yeni deliller doğrultusunda genişletildi. Savcılığın talimatıyla jandarma tarafından iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda belediye başkan vekili Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı. Yaşlıhan Belediyesi binasıyla şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk, çok sayıda evrak ve diğer dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza da el koyma tedbiri uygulandı. Bu taşınmazlardan 1630'unun Belediye Başkan Yardımcısı SS'ye, 11'inin Yaşlıhan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, 32'sinin Belediye Encümen Üyesi FD ve 22'sinin Belediye Encümen Üyesi ÖH adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan bazı beyanlardaysa SSY'nin görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Yaşlıhan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve kasası olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi. 24 Eylül'de Yaşlıhan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden, aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turuna bakalım.
1: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin barınması için kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar gördü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde otogar kavşağında seyir halinde olan Ali Şahin idaresindeki kamyonet ile Hüseyin Paydaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Devrilen kamyonetteki bidonlar yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hasar oluşan araçlar çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntülerde İstanbul'dan. Pendik'te hafriyat kamyonu freninde meydana gelen sorun nedeniyle kontrolden çıkarak 6 katlı binaya çarptı. Kaza anı ise binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonun girdiği dükkan ile birinci kattaki dairede hasar meydana gelirken araçtan atlayan sürücü yaralandı. Bina yöneticisi Muhammed Ayyıldız, yaşanan kazayla ilgili şunları söyledi.
2: Harfiyat kamyonu yukarıdaki inşaattan harfiyat aldığı sırada harfiyat yükledikten sonra freni patlayabildiğim kadarıyla dediklerine göre kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan dediklerine göre. Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası da bu şekilde binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak.
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Öte yandan metruk binanın çevresinde yaşayan vatandaşlar yangın sırasında tedbir amacıyla evlerinin çevresini hortumlarla sulayarak alevlere karşı önlem aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Değerli izleyenler, kısa bir ara, saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: Kim bilecek?
4: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma Muhabbeti. Cuma Muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250. Cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400. Fıstıklı diğer çeşitler 550. Fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Diclekent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere

Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.

0: Cumanız mübarek olsun.
1: Cumanız mübarek olsun.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
3: Ey şehit! Ey tarihin derinliklerinden mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşt-i Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran pirinin göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammed'i mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem ey kılıçlar alın canımı, çığlığınla uyuyanları uyandıran. Ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musab, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik, sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
4: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma muhabbeti. Cuma muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, bugün de cuma gününde, günlerin en hayırlısı cuma gününde, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Birlikteliğimiz başladı. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün değerli dostlar, bir konuk bölümümüzde inşallah 6-8 Ekim olaylarını konuşacağız ve ayrıca Aksa tufanına da değineceğiz inşallah. Çünkü ikisinin de yıl dönümü biliyorsunuz bu hafta. Değerli bir konuğumuz olacak stüdyomuzda. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever hocamızı inşallah başkanımızı konuğumuz olarak, stüdyo konuğumuz olacak ve kendisiyle güzel bir söyleşimiz olacak. Değerli dostlar, bu konuyla ilgili, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili sizler de yorumlarınızı 0552 334 9370 numarasına gönderebilirsiniz. İnşallah yayın akışımız içerisinde sizlerin de yorumlarına bir göz atacağız inşallah. Vaktimiz olduğu kadar sizlerin yorumlarınızı da okumaya çalışacağız. Çağrı FM stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır Çağrı FM, Gaziantep Kervan FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Van'dan Serhat FM, Batman'dan Aksa FM ve Adana'dan Vuslat FM olarak 8 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Günün ayet ve hadisiyle hemen başlayalım ve sonrasında inşallah programımıza devam edeceğiz. Allah-u Teala Ahkaf suresinde şöyle buyurmaktadır: her birinin yaptıklarına göre yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır: Allah güzeldir ve güzeli över, cömerttir ve cömerdi sever, kerimdir ve kerimi sever, temizdir, temizi sever, evlerinizin çevresini temizleyin. Evet, Tirmizi'de geçen güzel bir hadis paylaştık kıymetli dostlar. Evet, cuma ile ilgili kısacık bir eser dinliyoruz. Ardından hemen konuğumuzu alacağız kıymetli dostlar. Dediğimiz gibi 6-8 Ekim olaylarını konuşacağız. Değerli konuğumuz Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever Başkanımız şu anda birazdan stüdyomuzda olacaklar ve inşallah güzel bir söyleşimiz olacak. Evet, Ender Tekin'den kısa bir eser, sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma muhabbetinde 8 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız devam ediyor. Bugünkü konumuz, dedik ki 6-8 Ekim olaylarını konuşacağız inşallah kıymetli dostlar. Ve tabii ki 7 Ekim Aksa tufanını da yıl dönümü münasebetiyle unutmayacağız. İnşallah ona da değineceğiz kıymetli dostlar. Evet, stüdyoda değerli bir konuğum var. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever Başkanım. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Hayırlı. İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Allah razı olsun.
1: Sağ olun. Hayırlı yayınlar diyelim.
0: Allah razı olsun. Başkanım, öncelikle sizleri bir tanıyalım. Ondan sonra inşallah Bismillah diyelim. Buyurunuz.
1: Ben ismim Zeynul Abidin Gülsever. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanlığı'nı yapıyorum şu anda. Diyarbakırlıyım. Evet. Söyleyecek fazla. Evet. Evet.
0: Allah razı olsun. Başkanım, şimdi malumunuz üzere şu anda Aksa tufanının üçüncü yılına girdik. Geride bıraktık. Ve maalesef büyük bir soykırım hale devam ediyor. Ateşkese rağmen, işte Birleşmiş Milletler'in aldığı karara rağmen ve şu anda ülkelerin, aslında bazı ülkelerin ciddi ciddi yaptırımları da var ama buna rağmen zalim Siyonistler ve Netanyahu hükümeti durmadan bu katliamı yapmaya devam ediyor. Yani işin neresindeyiz değerli başkanım? Yani artık hani şimdi biz bazen etkinlikler falan yapıyoruz. Tabii biz de medyada olduğumuz için bunun sesi oluyoruz. Yani insanlardan artık şunu duyuyoruz değerli başkanım, yani ülke olarak, dinleyiciler olarak. İşte ya artık slogan atma devri bitmedi mi? Artık meydanlara çıkma, tamam çıkıyoruz ama ne zaman devlet yetkilileri bir fiili bir müdahale yapacak diye bunun artık bir beklentisi var. Ne dersiniz değerli başkanım? Yani şu anda Aksa tufanı ne durumda, Gazze ne durumda ve bu soykırım devam ediyor. Ne dersiniz bununla ilgili?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yani 3 yılı geride bırakıp 4. yere girmek üzere Aksa tufanı bizim, yani halk olarak şu tabire maruz kalmamak için belki bazı işler yapılıyor ama evet. Yani haksızlığa karşı, zulme karşı susan dilsiz şeytandır.
0: Evet.
1: Belki ona muhatap olmamak için meydanlardayız, bazı işleri yapıyoruz ama bu meydanlarda olmak da küçük bir şey değildir. Onu da önce söyleyeyim. Evet. Çünkü biz Gazze'li yöneticileri, idarecilerle görüşürken siyaseten diyorlar ki çıkın meydanlarda olun, sürekli bunu gündemde tutun. Gündem önemlidir. Bizi unutturmayın. Evet. Halklarınıza.
0: Yani bizim aslında küçümsediğimiz şeyler onların gözünde çok büyük
1: çok
0: şeyler.
1: Çok büyük şeylerdir. Evet. O yüzden herkes elinden gelen, şimdi radyoda sizler bu programı yapıyorsunuz, bu kitlelere ulaştırıyorsunuz bunu, yani hatırlatıyorsunuz, tekrar tazeleniyor. Televizyonlar, diyelim ki gazeteler, siyasetçiler ya da meydana inmiş halklar bunları yaparken bu önemli bir şeydir. Önce onu bir belirteyim. Evet. Yani biz elimizden geleni yapmamız lazım. Elimizden geleninin en üst seviyesine yapmak lazım. Biliyorsunuz Müslüman ülkelerin şu anda idarecileri dolayısıyla takındıkları bir tavır var ya da bir siyaset güdüyorlar kendilerine göre. Bu konuda engeller, yani senin fiili bazı işleri yapmanı engel oluyorlar. Halklar kapılar açılsa, yollar açılsa neler yapacakları, halklar topyekün belki oralara doğru giderler ama engelleniyor. Şimdi bizim istediğimiz Aksa tufanı, hani 3 yılı tamamlanan bu Aksa tufanına yapılan zulmün, yani dünya tarihinde çok az ender rastlanan zulüm yaşanıyor ve hala yaşanmaktadır.
0: Evet.
1: Yani sözde işte ateşkes süreci falan ama her gün yine onlarca insan, yine 1, 2, 3, 5, 10 şeklinde yine öldürülüyorlar, katlediyorlar. Orada görüyoruz, evleri yıkılıyor. Belli şeyler durmamış yani. Evet, belki tamamen uçaklarla bombardımanlar, artık zaten bombardılacakları yerler de kalmadı, binalar da kalmadı orada.
0: Evet, evet.
1: Bu şekilde bir katliam sürüyor ama Dünya buna suskun mu? Suskun değil. Halklar suskun değil. Yani Avrupa'nın içinde yaşamış Hristiyan insanlar, hatta bir kesim Yahudiler bile suskun değildir bu konuda.
0: Evet.
1: Belki en az suskunluk yaşayan yine Müslüman ülkeleriydi.
0: Maalesef.
1: Maalesef. Ama halklar bilinçlendirme adına zaten eylemler yapılıyor. Ama Birleşmiş Milletler'miş, işte onlara güvenip bazı şeyler yapmaksa zaten bu tamamen yanlıştır. Çünkü anlaşıldı ki Birleşmiş Milletler'in işte kadın hakları, çocuk hakları ve benzeri haklar dedikleri, yıllarca bize yutturmak istedikleri o hakların Müslümanlara söz konusu olunca geçersiz olduğunu gördük. Yani bir Müslümanlarla ya da sokaktaki bir hayvanla eşdeğerde bile tutmuyorlar. Onu evet. söyleyeyim. Yani evet. bu şekilde bir şey var. Ama 6-8 Ekim tufanı tabii ki büyük bir şeyde bir çığır açtı. Onu da söyleyeyim. Yani evet. bize, hepimize Müslümanlığımızı hatırlattı. Hepimize cihat ruhunu aşıladı. Hepimize mücadele ruhunu aşıladı. Evet. Dünyanın bütün insanlığına karşı bir ders verdi. Bir kıyamdır o aslında. Evet. O tufan bir kıyamdır. Yani
0: belki de değerli başkanım, aslında en önemli şeylerden birisi de bu Yahudilerin gerçek yüzünü de ortaya çıkardı. Yani insanlar, belki bazı insanlar işte ya onlar da insandır, şöyledir, böyledir gözüyle evet. bakıyordu. Evet. Hani masumiyet evet. karnesiyle böyle. Ama onların gerçek yüzünü de aslında gösterdi Aksa Tufanı.
1: Yani Aksa Tufanı onları çıkardı. Efendim Hristiyan alemindeki ya da devlet yöneticilerini çıkardı. Evet. Yani İslam ülkelerinin başındaki insanların yüzünü çıkardı vesaire.
0: Evet, evet.
1: Çok yüzleri. Yani insanları bir nevi kimin ne olduğunu bir ortaya çıkaran bir kıyam hareketidir bu. Ve desteklenmesi lazım bu konuda. Elden gelenin hepsinin yapılması lazım. İnsanlarımız bu konuda bilinçlenmesi lazım. Ve bunu sonuna kadar, çünkü bu sadece bir halkın kendi hakkı için ayağa kalkmış değil, Müslümanların onuru için ayağa kalkmış bir halktan bahsediyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yani Mescid-i Aksa mevzusu vardır. Mescid-i Aksa alelade bir yer değil. Kudüs alelade bir toprak değildir. Bu Müslümanların onuru, şerefi, haysiyetinin temsil eden bir yerdir ve bu noktada Müslümanlar ayakta olmalıdır. Her türlü yardımı ve unutulmamalıdır. Bu devam edecek, biz de devam etmeliyiz. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Mesela başta boykot dediğimiz mevzu önemli bir şeydi ve önemli yerlere de geldi, onu da söyleyeyim. Tekrar yani sürekli onu hatırlatmak lazım ve boykota devam etmek lazım.
0: Aynen.
1: Efendime söyleyeyim, onlara maddi yardımlar ulaştırılabilecek imkanlar, bazı vakıflar vesaire eliyle yapılıyorsa bizim onlara katkı sunmamız lazım ve oralarda bulunmamız lazım. O yüzden halk olarak, yani halkımıza seslenme adına da desek, biz Aksa Tufanı unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Çünkü o müminlerin, Müslümanların, hatta insanlığın onuru için ortaya konulmuş bir kıyamdır. Bunun desteklenmesi, bunun her türlü sonuna kadar, biz de kendimize söylüyoruz, sonuna kadar Aksa Tufanı'nın yanında olacağız ve o Müslümanların yanında olacağız. Elimizden gelen bütün imkanları seferber etmek suretiyle.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. 8 Kardeş Radyo olarak Cuma Muhabbeti programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bir konu, bir konuk bölümümüzde Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever Başkanımızla söyleşimiz devam ediyor. Değerli Başkanım, bu bölümü böyle biraz kısa da olsa değindik. Şimdi özellikle şu anda Diyarbakır'dan yayın yapıyoruz. Ortak yayındayız ve aslında bütün ülkeyi ilgilendiren, belki de son yılların en vahşi günlerinden birisini 2014'te yaşadık. 7-6-8 Ekim olaylarında ve başta Yasin Börü kardeşimiz başta olmak üzere onlarca kişi şehit edildi arkadaşlarıyla birlikte. Buradan başlarsak değerli başkanım, bu sokağa davet etme şeyiyle ortaya çıktı, özellikle Kobani olaylarıyla ilgili. Yani buradan başlarsak acaba bu insanları sokağa davet etmenin temel amacı gerçekten Kobani miydi, yoksa önceden planlanmış ve Özellikle Hüdapar, siz Hüdapar İl Başkanısınız ve sizin partiye de onlarca saldırı oldu. Acaba sadece Kobani olayları mı, Kobani'nin işte özgürlüğü için ya da işte Kobani'yi gündemde tutmak için miydi? Yoksa belirli şahısları ve belirli kurumları da hedeflemekte miydi? Ne dersiniz başkanım? Buradan başlayalım.
1: Evet, yani 6-8 Ekim olayları, biraz evvel Gazze'den bahsettik. Yine bu coğrafyanın gördüğü, son dönemlerde gördüğü en büyük sürümlerden, en büyük katliamlardan, vahşetlerden bir tanesini yaşadı.
0: Evet.
1: Tabii bu süreç böyle kendi kendine bir günde oluşan bir süreç değildi.
0: Öncesi.
1: Bu süreç barış süreciyle, o zamanki bir barış süreciyle başladı. Ve maalesef o zamanki hükümetin yaptığı yanlış işlerden bir tanesi oldu. Ve barış süreci olduğu için bir karışmadılar şeylerin de PKK'ye. PKK'nin de burada memleketi, özellikle Diyarbakır için söyleyeyim, bütün evlerde neredeyse bodrumları vesaire silah yığdı. Dağdan vesaire, sağdan soldan getirdiği insanları topladı. Buraya bu aşamaya geldi. Tabi bu aşamanın da Kobani olayları bahane edildi ama bunun perde arkası böyle değildir. Tabi bunun perde arkası Amerika'dır, Siyonizm'dir yine. Yine aynı yere gidiyoruz. Yani Gazze'de olanlar yine Siyonizm ve Amerika. Burada da Siyonizm ve Amerika yine Gazze, Siyonizme hizmet etme amacıyla. Dikkat ederseniz, o zamanki günlere giderseniz ve sürekli tekrarlanan bir şey söyleyeyim. Evet. Yani Adana Amerikan konsolosu ne zaman bu bölgeyi ziyaret etmişse akabinde bir olaylar çıkmış ve hemen zulümler başlamış, bir baskınlar, girişimler olmuştur.
0: Evet.
1: O yüzden anlaşılıyor ki bu onlara hizmet eden bir yapıydı bu ve onlarla anlaştıkları için burada onlara engel olacak, bu bölgede, memlekette onların yaptığı ifsada, yaptığı bozgunluğa engel olan Müslümanlar vardır.
0: Evet.
1: Yani dindar insanlar vardır ve bunların da bir nevi hamisi durumunda bu göründüğü için Hüdapar vardır.
0: Evet.
1: Ve o yüzden bunlar orada kalemi kırdılar, dediler ki bunları topyekun bir şekilde yok edin, imha edin.
0: Evet.
1: İmha hareketinin öncesi vardı tabi. Baskınlar, işte molotoflar, taramalar suretiyle parti binalarımıza, evet, dernek binalarına Müslüman insanları taciz etme suretiyle belli başlı o güne gelininceye kadar yüzlerce. Mesela o zamanın BDP, işte HDP, hangi isimle anılıyordu bilmiyorum. Partinin işte genel başkan yardımcısı çıkıp 400 tane IŞİD derneği Diyarbakır'da var dedi. 400 tane.
0: Evet.
1: Hani 400 tane IŞİD derneği? Evet. Bir tane bile IŞİD. IŞİD zaten dernek mernekle de işi olmayan bir yapı olduğunu herkes biliyor.
0: Evet.
1: Bu 400 tane dernekten kastı Müslüman insanların işte fakir fukaraya yardım etme adına yaptıkları derneklerdi. İşte bu şekilde ve sonra son dönemlerine gelince 6-8 Ekim'in o başlanacağı durumda hemen yine bu zaman BDP, HDP neyse o partinin genel başkanları sokağa çıkma çağrısı yaptılar.
0: Evet.
1: Halkı sokağa davet edip işte Kobani olaylarını bahane etme suretiyle Kobani olayları sanki Türkiye'nin ya da bu halkın Kobani'nin üzerinde şeyi varmış gibi, bir zulmü varmış gibi, evet, Kobani Suriye'de yaşanan ve o zamanki Suriye'nin iç meselelerinden bir tanesiydi. Ama bunu gündem ettiler ve Kobani'den getirdikleri insanları, gençleri,
0: evet,
1: ya da Ezidi diye tabir ettiğimiz Kürt'ün mi Kuzey Irak'ta, oradan getirdikleri insanları buralara getirmiş. İşte size saldıran iş yetisi bu, bunlardırlar. Çıkıp onları vurun, öldürün. Bu şekilde bir ve gençleri işte sokakta, biliyorsunuz bu yapının zaten PKK'nın sürekli kullandığı sokaktaki madde bağımlılarını, işte efendim hırsızları, çeteleri, işte böyle o ayak takımı dediğimiz çocuklar, gençleri toplayıp etrafında ve onları organize etme suretiyle toplayıp bir kalkışma. Ama bu kalkışma tek başına PKK'nın veyahut o partinin girişimleriyle olmadı. Evet. Bunun bir de arka tarafı devletin devlet kesimi vardı. Yani devletin içine
0: FETÖ.
1: Girmiş FETÖ. Mesela 3 gün onlara müsaade edilmişti 3 gün. 3 evet. günde çıkın işinizi bitirin, çekilin şeklinde.
0: Evet.
1: Kimi 3 gün neyi çekilecek? Yani nereye
0: Müslümanlara
1: saldırdılar? Nereye yani. Saldırdılar? Bakın devletin o zamanki askeriyesine, polis karakollarına saldırı olmadı.
0: Evet.
1: Hiçbir tane olmadı.
0: Evet.
1: Nerelere oldu? Okullara, hastanelere, efendim, derneklere ve Hüdapar binalarına.
0: Evet.
1: Ve sokakta yürüyen başı örtülü, sakallı, sarıklı, evet. çarşaflı bayanlara saldırıldı. Başka saldırı olan bir alan yok. Bunun açıkça ve alenen Müslümanlar hedef alındı ve Müslümanları yok etme operasyonu gerçekleştirdi. Bakın ondan önceki saldırılarda binalarımıza saldırırken bizim elimizde o zaman da sonra da silah falan yok. Partilerde silah ne arar? Ama karşılık vermek için işte masa sandalyelerin ayaklarını kırıp onlarla müdafaalarını yapıyorlardı. Başka bir şey, müdafaa yapılacak bir alet, bir silah, bir bıçak, bir şey yok. Ama onlar ellerinde uzun namlulu silahlarla, el bombalarıyla, molotoflarla vesaire ellerine geçirdikleri, topladıkları silahlarla bu insanlara saldırdılar. Halkı çağırdılar, halk sokağa inmedi. Bu halk sokağa inmiyor. Evet, oy verebiliyor, şey diyor ama halk bu savaşı, bu kavgayı istemiyor.
0: Bu sokaktakiler çetelerdi.
1: Çetelerdi ve dışarıdan getirdikleriydi.
0: Evet.
1: Bunu görüyorduk. Bunun tek tek tespiti, ispatı bizde var. Evet. Hükümete de bunu sunduk. Hükümete dedik ki bakın bunlar silah yığıyorlar dediler. Hadi gidin işinize ya.
0: Evet.
1: Dedik bakın toplanıyorlar, dağdan insanlar geliyor. Bak yollara mayınlar düşerdiler. Sonra ki demek ki aşama hükümetle savaşacaklarını biliyorlardı.
0: Evet.
1: Ve düşüyorlardı. Bunlar bütün uyarılarımıza rağmen sağır, kör ve sağırı oynadılar.
0: Evet.
1: Ve bu katliam gerçekleşti. Katliam derken katliama da biraz değinelim.
0: Buyurun Derli Hocam. Derli Başkanım buyurun.
1: Şimdi sen derneklere eli boş insanlara saldırıyorsun.
0: Evet.
1: Onlar da karşıda buldukları taşlarla efendim sopalarla sana fırlatmak suretiyle müdafaa ediyorlar. Ve derneğe bakan kardeşlerimizden şehit düşenler oldu.
0: Evet.
1: Sonra o günler zaten Kurban Bayramı günleri ve burada dernekler her sene Kurban Bayramı'nda kurban etlerini kesip fakir fukaraya yani belki o sokaklardaki fakir fukaralara ulaştırmak için ekipler kuruyorlar. Ekiplerin bir tanesi de işte Yasin Bürü ve Riyad, Hasan ve benzeri birkaç kişi beraber evet. çıkıyorlar et dağıtma. Birden kendilerini bir şeyin içinde buluyorlar. Yani saldırının içerisinde buluyorlar. O gün sıralarıdır ve o mahallede, o sokaklarda bağların köşelerinde,
0: gönüllü olarak,
1: gönüllü. Evet. Yani fakir fukara bir parça et verip sevinçlerini paylaşma adına gidiyorlar. Gönüllülük budur zaten. Hepimizin evet. yaptığı iştir bu.
0: Aynen.
1: Şimdi bunu yaşarken onlara saldırıyorlar. Ah işte sakalı var. Ha bunlar işte şunlardır gibisinden bir eve sığınıyorlar. Ve o eve de yukarıdan damdan balkona girmek suretiyle içeri giriyorlar. Onları orada işkence ediyorlar. Dövüyorlar, bıçaklıyorlar. O binadan aşağı atıyorlar ya da merdivenden sürüklemek suretiyle ölmüş belki bedenlere aşağı indiriyorlar. Bakın böyle bir zulüm yani kim kime yapıyor? Yani nasıl bir evet. vahşet, nasıl evet. bir anlayış empoze edilmiş ki bunlar bu vahşeti gerçekleştiriyor. Dışarıdan getirilmiş, efendime söyleyeyim onlara empoze edilmiş ki bunlar sizin saldıran işte bunlardır diye.
0: Evet.
1: şeklinde getirdikleri için ve o vahşetin bir örneği yani yok.
0: Gerçekten yoktur. Yok başkanım yani.
1: Şimdi Yahudinin Müslümana yaptığı Yahududur o Müslümandır. Efendim işte ne bileyim başka bir kavmin başka bir kavmi yani mesela Hinduların işte dünyada yaptıkları zulmü yapılıyor ama burada hem Kürt Kürttür hem Müslüman Müslümandır. Yani onun da adı Ali Ahmet Mehmet Ve bunun da adı aynı şekilde insanları birbirine düşürmeden daha zalim, daha alçak bir olay olabilir mi? Yani sen kardeşleri birbirine düşürüyorsan bundan daha yani söylenecek söz bulamıyorum. Daha vahşi, daha kötü bir şey olabilir mi?
0: Değerli başkanım, tanıklar anlatıyor. Ben kendi kulağımla dinledim. O saldırılan, yani bu sokaktaki o gençler, hani bunlara saldırın, böyle yapın falan dedi. Yani bazılarının aklında başında olmadığı da söyleniyor. Uyuşturucu, madde.
1: Madde hepsine dağıtılmış sabah.
0: Evet.
1: Yani sabah madde dağıtılmış, uyuşturucu. Şimdi bir uyuşturucu olayını anlatayım. Çocuk annesini bıçakladı, öldürdü geçen masını yansıdı. Evet. Polisler onu götürürken demek aklı başına gelmiş. Ya anama söyleyin, benim iç çamaşırlarımı göndersin cezaevine. Yani.
0: Annesini öldürmüş.
1: Annesini farkında öldürmüş değil. Kişi, evet. Farkında değil. Evet. Şimdi böyle bir zihniyet, onu yaptıranlara söylüyorum. Yapanlardan değil, yaptıranlar. Yani bunun failleri, şimdi bunun sokağa davet edenleri, bu vahşeti bu insanlara uygun görenleri, yani bu vahşeti nasıl rava gördünüz bu milletimize?
0: Evet.
1: Yani Müslüman insanlar, siz de Müslüman insanlarsınız ve siz nasıl bunu o çocuklara empoze edip yaptırıyorsunuz? Demek ki sizin dinle, vicdanla, efendime söyleyeyim, tamamen birilerinin maşası olmuş, tamamen kendinizi şey etmişsiniz. Ve 6-8 Ekim olayları bu şekilde yaşandı ama...
0: Başkanım, halkın, biraz da şeye değinmek istiyorum. Özür dilerim. İnşallah lafınızı tamamlayın siz. Ben şeye de değinmek istiyorum. Şu anda bu suçlular yakalandı mı? Özellikle siyasi ayağı, sokağa davet edenler. Yani bu anlamda gerçekten yeteri kadar bir araştırma yapılmadı ve gerçek suçlular maalesef yakalanmadı. Oraya da değinmek istiyorum.
1: Bakın, zaten o olaylar olurken devlet yoktu. Evet. Karakollara girmiş, efendime söyleyeyim, askeriye yoktu, sokaklar, 35 ilde yapılan bu girişim ve en çok da Diyarbakır bundan muzdarip olan, Diyarbakır, işte Batman, Van, Mardin gibi yerler özellikle çok daha fazla tahrip gördü. Hiç kimse ortalıkta yoktu ve buna dur diyecek, bunu engelleyecek veyahut girişimde bulunacak hiçbir nefer görünmedi. Halkın kendi yine halk ayaklandı, yine halk kalktı ve yine bu şeyi def ettiler. Efendime söyleyeyim, fazla sürdürmedi. Yoksa 3 gün boyunca bu devam edecekti. Şimdi o gün gazeteciler yoktu ortada.
0: Aynen.
1: O gün devlet yoktu ve o gün diğer siyasilerin hiçbiri piyasada yoktu. Ta ki günler sonra, tekrar söyleyeyim, günler sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında Yasin Bürü ismini telaffuz edince ve ondan sonra görüntüler servis edildi. O görüntüler de gazetecilerin çektiği görüntüler değil, halkın telefonlarıyla çektiği görüntülerdi. Evet. Onları arayıp bulmaya başladılar ve Yasin Bürü ismi üzerinden, efendime söyleyeyim, bu olaylar. Sonra müdahaleler sözde başladı. 3-5 tane insanı yakalayıp işte fail diye kendilerine göre tespit. Zaten dikkat ederseniz o görüntülere, militanlar, dağdan gelenler, efendime söyleyeyim, etek giymiş, kadın kıyafeti giymiş, yüzünde maskelenmiş.
0: Tanınmasın diye. Evet.
1: Ama diğerleri ise yüzleri açıktır. Yani o sokaktakiler yakalandı, yüzleri maskeliler, yine ortalıkta yok. Ve yine bir buçuk yıl geçtikten sonra bazı siyasiler buna şey edilerek, belki kendi başka bir şeyle yakalanıp hapse atılanlar var ama

0: Evet.
1: Evet, maalesef. Başkanım, son birkaç dakikamıza girdik. Toparlarsanız neler söylemek istersiniz 6-8 Ekim ile ilgili?
0: Yani 6-8 Ekim de unutulmamalıdır. Halkımız değil ki bizler unutmamalıyız. Yani halk da unutmamalıdır. Halkın barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Evet. Halkımız, efendime söyleyeyim, birilerinin maşası olması, birilerinin efendime söyleyeyim marka bahçesi olmasını istemiyoruz. Biz diyoruz ki halkımız Müslümandır, kardeştir, fikirler farklı olabilir, evet, görüşler farklı olabilir. O aynı ailede bakıyorsun 3-5 tane ayrı fikir vardır. Ama bir ailedirler. Yine yasları birdir, düğünleri birdir, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bu konuda herkes efendime söyleyeyim şapkasını önüne koyup düşünmelidir ve kimsenin maşası olmadan. Bak tekrar 6-8 Ekim olayları diyoruz.
1: Evet.
0: Efendim devam ediyor şimdi bu. Yani bitmedi bu. Bu sefer katliamlar vesaire yerlerine halkı ifsat etme projeleri gerçekleştiriyor. Evet. LGBT'dir, benzeri efendim fuhşiyatadır vesairedir. Mesela şöyle bir söz var. O cenah tarafından söylenen. Diyor ki sizin ne diyor devletten sonra en girici kurum ailedir.
1: Aynen.
0: Şimdi siz böyle söylerseniz, LGBT'yi desteklerseniz, şunu bunu desteklerseniz, bu gençler diyecek ki madem ki aile girici bir kurumdur, insanlar, gençler, ve sokağa kendini atacak. Sokağa attığı zaman nereye gidecek? 3 tane yer var. Birisi madde. Yani baronların, uyuşturucu baronlarının eline düşecek.
1: Evet.
0: İki çeteler var. Çeteler hazır bekliyor. Çeteleştirme, işte gasp vesaire çeteleri kuruluyor. Onlara düşüyor ya da üçüncüsü fuhuş. Üçü de birbirine entegre yapılardır. Ve sokağa düşen gençlerimiz bunlara alet oluyor. Bunları bırakın diyoruz. Bunlar bizim işimiz değil, bu memleketin işi değil. Bu memleketin kültürü var, dini var, diyaneti var, ahlaki var, ananesi var. Bunları korumamız lazım. Aileyi eğer bozarsak, eğer aile yıkılırsa tamamen hepimiz yıkılırız. Kimse ayakta kalmaz. O yüzden biz son olarak şunu söylüyoruz. 6-8 Ekim devam ediyor. Halkımızı uyarıyoruz. Halkımız çocuklarına, gençlerine sahip çıkmalı ve bu tür propaganda yapanlara prim vermemelidir.
1: Aynen öyle başkanım.
0: Yoksa 6-8 Ekim işte komünel çalışmalar adı altında yapılıyor ve devam ediyor.
1: Aynen başkanım. Değerli dostlar, Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever Başkanımızı konuk ettik ve 6-8 Ekim olaylarını konuştuk. Değerli Başkanım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yine dinleyicilerimizi de buradan selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Allah razı olsun. Değerli dostlar kısa bir ara sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever hocamızla, başkanımızla 6-8 Ekim üzerine ve 7 Ekim Aksa Tufanı üzerine söyleşimiz oldu. Özellikle Diyarbakır'daki 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili tespitlerini dinledik. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. 8 Kardeş Radyo'yla Cuma Muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. Şarifem stüdyolarından programı gerçekleştiriyoruz.

Evet. Mesajlarınıza gelelim kıymetli dostlar. Çok sayıda kardeşimiz mesaj atmışlar bununla ilgili. İnşallah bir bölümüne yer verelim.

Evet. Hüma Çimen kardeşimiz yazmışlar. 7-8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır sokaklarında barikatlar kuruldu. Kamu binaları, iş yerleri, araçlar ve bankalar ateşe verildi ve yağmalandı. İclal Akbaş kardeşimiz yazmışlar. Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar demişler. Aksa tufanı insanın unuttuğu sorumlulukları hatırlatan, sessiz kalmaya zorlanan, kalpleri sarsan bir uyanıştır. Her kayıp insanlığın hafızasına kazınan bir acı ve bir sorudur. Ama aynı zamanda merhametin ve adaletin yeniden inşa edilebileceğini fısıldar. Aksa tufanı sadece bir kelime değil, insanlığın sınav anlarını hatırlatan bir semboldür. Her tufan arkasında iz bırakır. Kimi zaman yıkım, kimi zaman da yeniden doğuş ihtimalini. Aksa'nın adı geçtiğinde vicdanlar susmamalı, aksine daha gür bir ibadet duygusuyla konuşmalı. Çünkü sessizlik bazen en ağır yüktür ve konuşmak bazen en büyük cesaret eylemidir. Aksa tufanı kayıpların acısını unutturmadan geleceğe daha adil bakabilmeyi öğretmeye çalışan zor bir derstir.

Selamun aleyküm demişler. Muhibullah, Muhibullah gönül açar kardeşimiz. Mescid-i Aksa sıradan bir mekan değildir. Orası ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimizdir. Allah Celle Celaluhu orayı ayetiyle mübarek kılmıştır. Aksa tufanı dediğimiz hadise yıllardır Mescid-i Aksa'nın hareminin çiğnenmesine karşı bir artık yeter feryadıdır. Orada nöbet tutmak sadece Filistin'in değil, bütün ümmetin namus borcudur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidin ve içinden namaz kılın buyuruyor. Gidemiyorsak duamızla, malımızla, şuurumuzla oraya da olmalıyız. Rabbim o mübarek beldeyi yeniden İslam'ın izzetiyle buluştursun diye yazmışlar Muhibullah gönül açar kardeşimiz. Fatma Çimen kardeşimiz yazmışlar. Gidelim şöyle bakalım. Abdullah Varhan kardeşimiz, Gazze'deki kardeşlerimiz sabır ateşine tutunuyor. Yakın ve uzak olanlar onları yalnız bırakmış olsa da onlar Allah'ın vaadine bağlılıklarını sürdürüyorlar. Aksa tufanı aslında o güne kadar sürüp gelen soykırım katliamlarının bir haykırışıydı. Filistin halkına dönük işgallere karşı Müslümanların bir çığlığıydı. Kudüs bir pusuladır. Öyleyse Kudüs'ü bilmeyen yolunu bulamaz.

Diyarbakır'dan İknur kardeşimiz. Bir kap eti mazluma ulaştırmak isterken aziz şehadete yürüyen Yasin Börü ve dağ arkadaşlarını minnetle, özlemle ve dualarla anıyorum. Rabbim onlardan razı olsun, mekanlarını cennet eylesin. Bu mübarek cuma gününün yüzü hürmetine birliğimizi daim etsin. Tüm dinleyenlere hayırlı cumalar dilerim demişler. İknur kardeşimiz. Abdülhalim Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Her birimizin kalbinde haksızlığa karşı duran küçük bir ses vardır. Önemli olan o sesi duyup büyütebilmektir. Çünkü bazen bir cümle, bir dua ya da bir niyet ya da iyi bir niyet umudun tohumunu yeniden yeşertir. Ve dünyanın uzak köşelerinde bile birinin yüreğine dokunabilir. Aksa tufanını hatırlamak acıyı büyütmek değil, umuda canlı tutmaktır. Evet, umudu canlı tutmaktır diye yazmışlar Abdülhalim kardeşimiz. Muhammed Enes Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Allah'ım Gazze'de ve Filistin'in her karış toprağında vatanlarını, yurtlarını, yuvalarını ve mukaddesatını muhafaza etmek için senin yoluna mücadele eden kardeşlerimizi en kısa zamanda zalimlere karşı muzaffer eyle. Onlara zaferler ihsan eyle. Orada şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle. Yaralarımıza ve gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin demişler Muhammed Enes Yıldız kardeşimiz. Aksa tufanı yalnızca bir operasyon adı değil, yıllardır biriken acının, suskunluğunun ve umudun bir anda sel olup akmasıdır. Büşra Çelik kardeşimiz yazmış. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Aksa tufanını anlamak bir coğrafyayı değil, insanlığın ortak vicdanını duymaktır. Her bir acı adaletin ertelenmiş bir sorusudur ve bir direniş insan onurunun sessizce haykıran bir cümlesidir. Kıymetini bilmek sadece izlemek değil, empati kurmak, haksızlık karşısında susmamak ve insan hayatının kutsallığını hatırlamaktır. Büşra Çelik kardeşimiz yazmışlar. Evet, Hacer kardeşimiz yazmışlar, sağ olsunlar. Semra Çelik kardeşimiz de mesaj atanlar arasında. Fatime Çelik Yıldız, Hıdır Çelik, Zeynep Çelik, Zeynep Esma Koç, Süheyb Yıldız, Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz de yazmışlar. Bu bir oyundu ve mazlum gençlerimizin hunharca şehit edilmesine sebep oldu. Büyük şeytan Amerika, İsrail, BDP, HDP, DEM hepsi birbiriyle ilişkilidirler. FETÖ'nün ve devletteki uzantılarının ve işbirlikçilerinin eliyle hep birlikte organize edilen bir plandı. Ama aptalların her zaman unuttuğu gibi planların en hayırlısı Kur'an, Allah Celle Celaluhu'dur diye yazmışlar Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz. Merve Çiçek kardeşim Diyarbakır'dan yazmışlar. Sabur İçören'den İbrahim Çelik kardeşimiz yazmışlar. Allah razı olsun. Mesajların bir bölümünü okuyamıyoruz. Sadece kardeşlerimizin isimlerini en azından hatırlayalım. Salim Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Gurbet Çiçek, İkra Yıldırım, Merve kardeşimiz yazmışlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 152. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. İshak Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Zahide Kaya kardeşimiz de yazmışlar. Gülbahar Çelik, Şehadet Yıldız, Müeymen Akgök, İstanbul'dan Sabri, Zekiye Sencar, Sabire Çiçek, Leyla Çınar ve daha ismini okuyamadığımız kıymetli dostlar
onlarca kardeşimiz bizlere mesaj atmışlar. Rabbim kendilerinden hepsinden razı olsun inşallah. Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Son olarak gelen kardeşlerimizi de kuramıza dahil edelim ve inşallah kuramıza geçiyoruz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Evet değerli dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı Cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Güzel bir konu seçtik ve değerli bir konuğumuz vardı. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever Başkanımızı konuk ettik ve kendisiyle 6-8 Ekim olaylarını konuştuk. Dediğimiz gibi onlarca mesaj okuduk. Bir o kadar da okuyamadık. Kardeşlerimiz lütfen haklarını helal etsinler. Son olarak bize mesaj gönderen Kezivan kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 61 arası bir sayı alalım. Evet, Kezivan kardeşimiz şu anda bizleri dinlemiyorlar. Fatma Kılıç kardeşim bizleri dinliyorsa buyurunuz bir sayı alalım. Fatma Kılıç kardeşimiz. Evet, Fatma Kılıç kardeşimiz şu anda bizleri dinliyorsa 1 ile 61 arası bir sayı alalım. Kuramızı çekeceğiz. Buyurunuz. Evet, 60 sayısını gönderdiler. Bir rakam daha alalım Fatma kardeşimiz. Evet, bir rakam daha alabilir miyiz? Buyurunuz. 9 rakamı. Peki, 60 ve 9 rakamı. Hemen bakıyoruz.

Evet, 60 rakamında Arzu kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. 9 rakamında ise Hacer kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Arzu ve Hacer kardeşimizi tebrik ediyoruz. Lütfen programdan sonra bizlere ulaşsınlar. Adreslerini yazsınlar. Değerli dostlar, Cuma muhabbetinde tekrardan bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 8 Kardeş Radyo'yla hemen isimlerini de analım ki meslektaşlarımızın. Diyarbakır Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Batman'dan Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Van'dan Serhat FM, Batman'dan Aksi FM ve Adana'dan Vuslat FM olarak ortak yayındaydık. Güzel bir program oldu. Kıymetli dostlar, haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanları borçlarını helal değerine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Allah-u Teala kaldıramayacağımız yükleri inşallah bizlere yüklemesin diyelim. Sizlere dua ediyorum ve dua bekliyorum inşallah kıymetli dostlar. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti sona erdi.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları...

arasındadır səstə, nəfəstə. Kün feyekun, oluşlar, bitişlər. Gönükte duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Yumuşak başlı padişah. Birinin eşeği balçağa saplanmış. Sıkıntıdan adamın kalbi kan ağlamaya başlamıştı. Çölün ortasında soğuk bir hava vardı. Sel gibi bir yağmur yağıyordu. Karanlık bir gece. Eşek sahibi ızdırap çekerek bütün gece sabahlara kadar kötü kötü söylendi, lanet etti, sövüp saydı. Ne dost kurtulabildi dilinden, ne düşman, hatta ne de o ülkenin padişahı. Eşek sahibi ızdırap çekerek bütün gece sabahlara kadar kötü kötü söylendi, lanet etti, sövüp saydı. Ne dost... Bu densiz herif bana niçin, kimden dolayı kızıyor? Padişah cezalandırma niyetiyle eşek sahibine yaklaştı. Yanında bulunanlardan biri, "Padişahım, şunun boynunu vurdur, yeryüzünden kökünü kazdır." Adam ateşe körük de gitti. Fakat Yüce Sultan anlayışlı, yumuşak başlıydı. Bir balçıkta debelenen eşeğe, bir de bela içinde kıvranan sahibine baktı ve zavallı adamın haline acıdı. Adamın eşeğini balçıktan kurtardı. Sonra da para, at ve bir kürklü kaftan bağışladı. Padişahın yanında bulunan biri eşek sahibine bakarak kükredi.
1: "Hey akılsız, idraksiz ihtiyar, ölümden zor kurtuldun."
2: "Sus be adam. Eğer ben kendi derdimden şikayet ettimse padişah da kendine yaraşan lütfu göstermiş oldu."
0: Hiddet zamanı muhabbet göstermek ne hoştur. Kötülüğü kötülükle cezalandırmak kolaydır. Mertsen kötülük yapana iyi ve yumuşak davran.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Sahabeden Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi radıyallahu anhunun bir meselesi var. Kendisi ilk Müslümanlardandır. Resulullah Aleyhisselam'a Mekke'de iman etmiştir. Habeşistan'a, Medine'ye hicret etmiş, cihada katılmış bir Müslümandır. Hazreti Ömer radıyallahu anhu halife olduğu zaman Suriye'deki Bizanslılarla yapılan savaşta kendisi Suriye cephesindedir. İslam ordusunun içerisindedir. Abdullah İbni Huzafe bir grup arkadaşıyla arkadaşlar Bizanslılara esir düşüyor. Esirleri alıp götürüyorlar. Kralın da olduğu bir ortama. Tabi her gelen Müslüman esire önce işte Hristiyanlığa girmesi, Allah'a imanı terk etmesi teklif ediliyor. Kabul etmediği takdirde işkence başlıyor. Abdullah İbni Huzafe'ye de radıyallahu anhu'ya Hristiyanlığa girmesi için teklifte bulunuyorlar. Kabul etmediği için ona da eziyet etmeye başlıyorlar. Sonra onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yakın bir sahabesi olduğu öğrenilince kral bizzat kendisi ilgi göstermeye başlıyor ona. Gayesi şu: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yakın arkadaşlarından birini Hristiyanlığa çevirebilirsek bunu çok büyük bir propaganda aracı olarak kullanabiliriz. Hem kendi toplumumuza karşı hem karşımızdaki İslam toplumuna karşı. Bakın işte sizin peygamberinizin en yakın arkadaşı bile bizim dinimizi tercih etti diyerek bir kara propaganda aracına dönüştürebiliriz. Tekliflerde bulunuyor arkadaşlar. Sırf imanı terk etsin ve Hristiyanlığı tercih etsin diye. Abdullah radıyallahu anhu kabul etmiyor tabi. Kralın yaptığı son teklif şu: eğer Allah'a imanı terk eder de Hristiyanlığı tercih edersen seni kızımla evlendireceğim, hem mülküme hem de saltanatıma ortak edeceğim. Yani topraklarıma ve yönetimime seni ortak edeceğim diyor. Abdullah İbni Huzafe diyor ki radıyallahu anhu, değil Bizans topraklarına, sen beni Acem ve Arap topraklarına da ortak etsen ya da o toprakları da bana versen ben asla Allah'a olan imanımdan vazgeçmem. O zaman diyor seni öldüreceğim. Diyor buna gücün yetebilir. Yani beni öldürebilirsin ama benim kalbimden imanımı alamazsın. Buna güç yetiremezsin. Kral emrediyor arkadaşlar, bir çarmıha geliyorlar Abdullah İbni Huzafe'yi. Ve okçulara emrediyor, işte yakınına, elinin ayaklarının yakınına ok atın. Korkutma amaçlı. Okçular atış yapmaya başlıyorlar. İşte kolunun yanına, ayaklarının yanına ok atıyorlar. Bu arada büyük bir kazan, içi su ya da bir rivayette yağ dolu ateş yakılıyor arkadaşlar. Bu kazanın içerisindeki su kaynamaya başlıyor. Diğer Müslüman esirler de getiriliyor. Kral diyor ki dininizden dönmezseniz ben sizi bu kazanın içerisine atacağım. Kazan fokur fokur kaynıyor. Bir Müslüman getiriliyor. Ona işte Hristiyanlığa girmesi teklif ediliyor. Kabul etmeyince diyor atın. O Müslümanı kazanın içerisine atıyorlar. Kemikler, etler birbirinden ayrılıyor. Bir anda her şey oluyor. Diğer Müslümanlar da bunu seyrediyor. Tabi Abdullah da seyrediyor. İmparator emir veriyor Abdullah'ı getirin diye. Onu atacaklar şimdi kazana. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anhu kazanın başına getiriliyor. Tam atacakları sırada ağlamaya başlıyor. Kral ümitleniyor, korkudan ağladı. Belki fikrini değiştirecek diye durun diyor askerlerine. Getirin yanıma. Diyor sen herhalde korktun. Gel diyor Hristiyanlığa gir. Ben diyor korkudan ağlamadım. Peki seni ağlatan nedir diyor. Beni şimdi sen şu kazanın içerisine atacaksın. Bir tane canım var. Ve bir anda o canım gidecek. Allah yolunda. Ben şu kazanın önüne getirildiğim zaman düşündüm, dedim keşke şu vücudumdaki kıllar sayısınca, bir rivayette başındaki saçlarımın sayısınca benim canım olsaydı, sen de hepsini tek tek Allah'a iman ettiğim için beni bu kazanın içerisine atsaydın. Ben hepsini Allah yolunda verseydim. İmanım için. Ama bir tane canım var. Kral dehşete düşüyor. Diyor ki, beni alnımdan öper misin diyor. Kral diyor, şimdi Abdullah düşünüyor, seni serbest bırakacağım diyor. Beni alnımdan öpersen seni serbest bırakacağım. O samimiyeti, o imanı görüyor, etkileniyor arkadaşlar. Abdullah düşünüyor, acaba öpsem mi? Öpsem bir şey olur mu? Sonra kendince diyor ki, bir şartla öperim. Şartın nedir diyor. Benimle birlikte diğer Müslüman esirleri serbest bırakırsan seni alnından öperim diyor. Tamam diyor, kabul ediyorum. Ve kralın alnından öpüyor. Kral 80 tane Müslüman esiri Abdullah İbni Huzafe ile bırakıyor. Abdullah Müslümanları alıyor ve Medine'ye dönüyor arkadaşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile karşılaştığı zaman Hazreti Ömer meseleden haberdar olduğu için Abdullah bunu sırf işte diğer Müslüman kardeşleri serbest bırakılsın diye yaptı. Şimdi her Müslümana Abdullah'ın alnından öpmek bir görevdir. Ve bunu ilk olarak ben yapıyorum diyor. Kalkıyor Abdullah İbni Huzafe'nin radıyallahu anh'u alnından öpüyor arkadaşlar. Bütün bunlar ne için yaşandı diye insan düşündüğünde bunların hepsi iman için yaşanmış arkadaşlar. Saçımdaki tüyler, kıllar adedince canım olsun, 100 tane, 1000 tane canım olsun isterdim. Sen de hepsini böyle tek tek sırf Allah'a iman ettiğim için bu kazana atsaydın. Ben isterdim ki öyle olsun ama benim bir tane canım var feda edebileceğim. Ben bunun için ağladım. Bu gerçekten imanın insanda oluşturduğu o lezzetin, o tadın neticesi arkadaşlar.

0: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler,
12: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market.
1: Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı efendim.

0: Ya ber, ya ber.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sadakada çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum.
2: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
3: Çağrı FM.

0: Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi, kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını fazilet ve yüksek derece ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmud ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağı, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
2: Bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları bu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا ربي bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yapansın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik. Peygamber'e uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Bir konu, bir hadis.
1: Eroho gels vermiron ama mıra kena vazon. Vun hol o dindar. Mirçi holyeyi dindareyi. Pe holi pe dindarı bizim mirt ne ben. Herkes kol kabre kwe.
0: Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Dinden ve ahlakından emin olduğunuz biri sizden kızınızı isterse verin. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman, bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit aziz.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı çarşısında. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Diclekent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı cemaatine gelen o gecenin yarısını ibadetle ihya etmiş sayılır. Aynı gecenin sabah cemaatine de iştirak ederse bütün geceyi ihya etmiş olur.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
1: Melik Ahmet Camii. Cami 1587-1591 yılları arasında Diyarbakır'ın valisi Melik Ahmet Paşa tarafından kendi adıyla anılan cadde üzerinde yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın eserlerinden derlediği Tuhfetül Mimari'de Melik Ahmet Paşa Camii'nin ismi de geçmektedir. Altta depo ve eskiden dükkan olarak kullanılan mekanları bulunan yapı, yükseltilmiş ve merdivenle çıkılan bir cami haline getirilmiştir. Caminin ibadet mekanı dikdörtgen planlı olup bu mekan kubbeyle örtülmüştür. Kubbe sekizgen bir kasnak üzerine oturtulmuş ve bu kasnağa 4 tane sivri kemerli pencere açılarak ibadet mekanının yukarıdan aydınlanması sağlanmıştır. Yapının girişi oldukça dikkat çekicidir. Gösterişli ana giriş kapısı caddeye bakar ve duvardan dışarıya taşırılmıştır. Caminin kuzey yönündeki merdiveninin sağında bulunan minare camiden ayrı olarak yapılmış ve kaide kısmındaki taş bezemeleriyle dikkati çekmektedir. Silindirik gövdesi olan minare tek şerefelidir. Minare yarıya kadar iki merdivenli, yarıdan sonra birleşip tek merdivenli olarak devam eder.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6, Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib olun seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: Evet, bir mübarek cuma gününde gönüllerimizi bir kılan Rabbimize hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve ashabına salat ve selam olsun.
1: Sadık sözlü, Hamza.
0: On kardeş radıyallahu anh, Radufa'dan bizleri dinleyen tüm kıymetli dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize hayırlı, mutlu ve bereketli bir gün diliyoruz.
1: Sadık sözlü, Hamza yüreklidir.
0: Bu güzel saat diliminde 10 kardeş radyo olarak İstek Saati programında sizlerle buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Vuslatın, selamın, kardeşliğin ve paylaşmanın güzelliğini bu güzel yayınla. Bizler de evlerinize, işyerlerinize ve araçlarınıza konuk ediyoruz inşallah. Sizlerden gelen tüm güzel dilekleri, içten istekleri ve gönülden kopan selamları bir araya getirdiğimiz bu özel saat diliminde sizler de gönül kapılarınızı bizlere açtığınız için teşekkür ediyor ve istek saatine başlıyoruz. Hem bu güzel saat diliminde kimler bizlerle birlikte, kimler bizlere eşlik ediyor? Batman'dan Aksa Efendim, Bingöl'den Bingöl Efendim, Van'dan Serhat Efendim, Çiğit'ten Botan Efendim, Diyarbakır'dan Çağrı Efendim, Adana'dan Uslat Efendim, Gaziantep'ten Kervan Efendim, Mardin'den Cemre Efendim, Avrupa'dan Davet Efendim bizlerle birlikte bu radyolardan sesimiz sizlere ulaşıyor. Tabii ki Şanlıurfa'dan, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan. Sizler de bu güzel saat dilimine, bu heyecana ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesaj gönderebilir. İstek eserlerini hem dinleyicilerimize hem sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Evet, ilk eseri bizler sizler için hazırladık. Grup-ı Metten Derdevi Ümmeti eserini şu anda bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Bu güzel eserle yayına başlıyoruz.

yadık sözünü. Əslində gələn mesajlar var. Mesajlarımız da bayağı birikdi. Yüzlü sadık sözünü Hamza yürek. Mesaj gönderen bir kardeşimiz ayet-i kerimeyi bizlerle paylaşmış. Tevbe suresine 111. ayet-i kerimeyi kim göndermiş bu mesajı? Enes Çiçek kardeşimiz. Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah üzerine bir haktır, bir vaattir. Yusuf yüzlü sadık sözünü Hamza yürekli dirler. Yusuf... Evet, niye der bakalım, mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Asya Kayah Diyarbakır'dan katılıyorum demişler. Sana geldim, terk ettim dünyayı, attım libası ilahisini, cezaevindeki eşime armağan ediyorum. Unutma, bedenini dört duvara sığdırabilirler ama özgür düşüncelerini ve umutlarını asla zincirleyemezler. Güzel günler yakındır demişler. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Bugün yaşadığın bu zorluklar yarın kavuşacağın özgürlüğün değerini daha da büyütecek. Rabbim bu mübarek günün hürmetine en kısa zamanda oradan çıkmayı nasip etsin. Allah'a emanet ediyorum. Selam odayla kal demiş dinleyicimiz. Suf yüzlü sadık sözünü Hamza yüreklidirler. Evet, işi ara vermeden bu güzel eserle devam edeceğiz inşallah. Celaleddin Ada'dan geldim sana eserini sadık sözünü vereceğim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek. Yusuf yüzlü sadık sözünü Hamza yüreklidir.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, 10 kardeş radyoyla aynı heyecan ve gaye için kalplerin attığı istek saatindeki birlikteliğimiz gerçekten devam ediyor.

sözünü. Evet, gene mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Yüzlü sadık sözünü. Ankara'dan bize ulaşan bir dinleyicimiz var. Mesajını sizlerle de paylaşalım. Bakalım neler paylaşmış bizlerle, bizlere. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Cümleten Allah razı olsun. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Hadis-i şerifini bizlerle paylaşmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Ankara'dan Ömer II. Tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarımı, sonra da selamlarımı iletiyorum demiş. TTP cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, dayım Şaban, amcam Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah. Amin cümlesine. Aksa Tufan eseri öncelikle Gazeli kardeşlerime, Yusuf abilere, ortak radyo çalışanlarına ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Ankara'dan Ömer II. Kardeşimiz. İstemiş olduğu eser hafta içinde çalınmış ama yine de Aksa Tufanı yıl dönümü münasebetiyle ben gene vereceğim inşallah. Onun gibi farklı bir eser varsa yine onu vermeye çalışırım, merak etmesin. Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin abimiz mesaj paylaşmış. Daha doğrusu güzel bir duayı bizlerle paylaşmışlar. Biz de onu okuyacağız inşallah.

Ah Gazze, yüreğimizin kanayan yarası. Ey direnişin şehri, seni ne zaman gerçekten anlayacağız? Sen enkazlar altında can verirken bizim sıcak üzerimize oturup sadece kalbimizle boğuz etmemiz peygamberin sünneti mi yoksa acziyetimizin ve korkaklığımızın en acı itirafı mı? Rabbim kalbimizle yetindiğimiz bu dilsizliğimizi, acziyetimizi affet. Rabbim kalbimizle yetindiğimiz bu dilsizliğimizi, acziyetimizi affet. Gazze'deki ve tüm mazlumların gözyaşlarını dindir, sabırlarını selamete çıkar. Bize de uykudan uyanmayı ve tek yürek olmayı nasip eyle diyerek duasını bitirmiş Mehmet Şükrü abimiz. Amin diyoruz bu güzel duasına.

Evet, gerçekten 3 yıl geçti. 4. yılındayız Aksa tufanının. Onlar bir avuç mümin, bir avuç yiğit üzerlerine düşeni yaptılar. Fakat 2 milyarlık ümmet onlara karşı vazifesini yapamadı, yapmadı. Evet, Aksa Tufanı eseriyle devam ediyoruz. Bu eseri Ankara'dan Ömer Ekinci kardeşim istemişlerdi. Biz de kendisine, ailesine ve şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, hasreten Gazze'deki kardeşlerimize armağan ediyoruz.

0: Saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. İstek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Hamza yürekli diriler, Yusuf yüzlü sadık sözlü, Hamza yürekli diriler.
0: Evet, Batman'dan Aksaray FM, Bingöl'den Bingöl FM, Van'dan Serhat FM, Sirt'ten Botan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Adana'dan Ustad FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Avrupa'dan Davet FM. Radyodan, Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan sesimiz bu radyolardan sizlere ulaşıyor.
1: Hakkı bilir, hakkı söyler, haktan yana.
0: Evet, bazı dinleyicilerimiz istemiş oldukları eserlerden dolayı çalmadıklarından şikayet ediyorlar, sistem ediyorlar. Belki kendilerine göre haklıdırlar ama gelen çok sayıda mesaj var. Eseri ismiyle verirseniz çok daha makbule geçer. Hem eserin ismini hem kim söylüyorsa. Çünkü aynı eserden ya da aynı isimle çok sayıda eser bulunabiliyor. Yoğunluktan dolayı aramada bazen sıkıntı çekebiliyoruz. Bundan dolayı buradan bunu da belirtmiş olalım. Evet, Diyarbakır'a uzanıyoruz. Diyarbakır'dan mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyarbakır'dan Tuba kardeşimiz göndermiş. Grup Ümmet'ten Şehit Süleyman eserini istemişler. Tüm Gazeli kardeşlerimize, El-Kassam mücahitlerine, Yusuf abilere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilerine, yeğenlerime selam ve dua ile Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş dinleyicimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
1: Sadık sözlü Hamza yüreklidirler.
0: İstanbul'a uzanıyoruz. İstanbul'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı programlar dilerim demişler. Cumanız mübarek olsun. Abdullah abi, Allah razı olsun bacım. Erdoğan Akın'dan Sevda Savaşçısı eserini istemişler. Bu eseri evet, bu eser istemişler. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan Hatice Ceren bacımız göndermiş bu mesajı. Ona da teşekkür ediyoruz ve sıradaki eserle devam edelim çok fazla ara koymadan. Sırada Grup Ümmet'ten Şehit Süleyman'ın eseri var. Onu vereceğim inşallah.

Sırada Erdoğan Akın'dan Sevda Savaşçısı eserimiz var. İstanbul'dan Hatice Ceren bacımız istemişlerdi. Onu vereceğim inşallah. Onu, ama ondan önce gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. Diyarbakır'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevindeki kıymetli eşim Deniz'e, çocuklarım Zeyd, Mervan ve Mevaya, Mustafa Cihat'tan tut elimizden eserini armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Diyarbakır'dan ayrılmıyoruz. Başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Maşallah Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan gelen çok sayıda mesaj var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır Sur'dan Ali demiş. Mehmet Ali Oğuz'dan Ya Hüseyin eserini istiyorum. Bu eseri baştan mazlum İslam coğrafyalarında yaşayan tüm kardeşlerime olmak üzere Diyarbakır cezaevinde bulunan Hüseyin El Hatır Saruya ve zindan arkadaşım Bahattin Çiçek kardeşime armağan ediyorum. Rabbim tez vakitte tüm mazlum kardeşlerimizin esaret bağlarını çözsün, onları ailelerine ve sevdiklerine kavuştursun. Amin. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresinden bu ayet-i kerimeyi bizimle paylaşmış. Tüm Rabbim tüm esir kardeşlerimize sabır, mazlumlara zafer ve ümmeti Muhammed'e birlik nasip eylesin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali kardeşimize göndermiş oldukları bu mesajdan dolayı. Evet, Diyarbakır'dan ayrılıp Adana'ya gideceğiz ama önce bir eser verelim, sonra inşallah Adana'ya Alaaddin abimizin göndermiş olduğu mesaj var, onu sizlerle paylaşmak için gideceğim inşallah.

Evet, bu güzel eserle sillerle oldu. Saatlerimiz 14.48'i gösteriyor. Neredeyse süremizin yarısını kullanmış görünüyoruz. Daha çok süremiz var. Vereceğimiz çok sayıda eser var. Okuyacağımız mesajlar var. İnşallah süremiz yeter. Evet, Diyarbakır'dan mesaj gönderen bir bacımız mesajını tekrardan okumamı istemişler. Cezaevindeki eşine yazdığından dolayı mesajını tekrar okuyacağım. İlk eserini verememiştik. Onun yerine yeni bir eser istemişler. Evet, selamun aleyküm demişti. Ben Asya Kaya Diyarbakır'dan katılıyorum. Sana geldim terk ettim dünyayı eserini istemişlerdi. Olmadığından dolayı Bilal Güler'den Bavimino Bremino eserini istemişler. Bu eseri cezaevindeki eşime armağan ediyorum demiş. Unutma, bedenini dört duvara sığdırabilirler ama özgür düşüncelerini, umutlarını asla zincirleyemezler demiş. Bugün bu güzel günler yakındır. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Bugün yaşadığın bu zorluklar yarın kavuşacağın özgürlüğün değerini daha da büyütecek. Rabbim bu mübarek günün hürmetine en kısa zamanda oradan çıkmayı nasip etsin. Allah'a emanet ediyorum. Selam ve duayla kal demiş bacımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim en kısa zamanda bir özgürlük kapısını açıp kendilerini özgürlüklerine kavuştursun inşallah. Evet, Bilal Güler'den eserimiz hazır ama ondan önce gelen mesajlarla bir mesaj daha okuyayım. Esere geçeceğim inşallah. Adana'ya gidiyorduk demiştik. Adana'dan İzzettin Alaaddin abimiz mesaj göndermiş. Mesajını Kürtçe bizimle paylaşmış. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm. Birayi mine hecav delal gudye. Aleyküm selam ve rahmetullah. Birayi aziz. Ecedeni aladin ecvej denge nurullah. Helbesta İbrahim Hanife duhazın ve helbesti taybeti diyari ve malbata ve dikim. Gühdarin radyoya Urfa uslatı. Usat efem dikim u Birayin meyin Yusufi dikim kek emin bire Salih Yıldırım kek Ali Rıza kek İbrahim Çelik Mamustayi Heca Mücahit Aksever dikim u hemu gühdaran Beminin dikhiru khashiye silav u heviya dua gotiye Khudeşte razi ve birayi ala dij bu ve peyamata mere par ve kiriye Teher hebi emzi silavi khashta rej malbata teredişinin Helbesta jidenge Bilal Güler Bavi minu bire minu eserime Helbesta me amadeye İlahi tu kadimu bakiye Gayri teher tuş aci. Evet, bu eseri Diyarbakır'dan Asya Kaya bacımız cezaevindeki eşine armağan etmişlerdi. Biz de çalacağız, vereceğiz inşallah. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Melih Bilengiler'in güzel sesinden Bab-ı Emir ve Bremen'in eserini dinledik. Devam ediyoruz. Evet, Yeni Diyarbakır'dan ve Fatma Kılıç bacımı mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Evet, Sicine Dava İslam ve Cimera Nami'nin Paşa eserini istemişler. Bu eseri Filistinli kardeşlerime, 6-8 Ekim şehitlerine armağan etmişler. Onları rahmetle yad ediyorum demişler. Zalimler için yaşasın cehennem. Tüm müminlere, şüphelere, Çağrı Efem ailesine, Rehber TV ailesine armağan etmişler. Selam adayla Allah'a emanet olun demiş. O gün Allah onların hepsini diriltecek, sonra onlara yaptıklarını haber verecektir. Allah onu bir sayın, bir bir saymış, onlarsa onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Ayet-i kerimesinde bizimle paylaşmışlar. Evet, gelene teşekkür ediyoruz ve sıradaki mesajla devam edelim.

Selam aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Mehmet Karakuş'tan varlık senin, yokluk senin, ilahisini istiyorum. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye'ye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Keziban Orhan bacımız göndermişler. Evet, Diyarbakır'da Ömerman bacımız istemiş olduğu Mustafa Cihat'tan Tut Elimizden eserimiz var sırada. Onu vereceğim inşallah. Bu eserden sonra istek saatinde birlikteliğimiz devam edecek.

Mustafa Cihat'tan Tunteli'mizden eserini verdik. Devam ediyoruz. Adana'dan Mehmet Çakmak abimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Sıradaki eseri ortak yayını dinleyen tüm radyo dinleyicilerimize armağan ediyorum. Cumartesi günü saat 16'da Adana'da gerçekleştireceğimiz Aksa Tufani Yıl Dönümü yürüyüşüne Adana'da ikamet eden tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Çakmak kardeşimize, abimize. Evet, başka bir dinleyici mesaj göndermişler. WhatsApp'ı olmadığı için özelden mesaj yazmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ofis Sana Sokağı'ndan görme engelli kitapçı Süleyman. Doğru mesaj yazamıyorum, bağışlayın demişler. Sizden Rahmi Bahadır'dan Vere Vere isimli eseri, eğer sizde o eser yoksa Ali Ercan'dan Arayı Arayı isimli eseri rica ediyorum demiş engelli abimiz kitapçı Süleyman. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Varsa bu eseri sizden esirgemem abicim.

Evet, İzzet abimiz mesaj göndermiş. Selahaddin eserini istiyorum demiş. Eser tüm Müslümanlara, İçhu abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İşlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosun Kaya ve ortak kayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş İzzet abimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edeceğiz. Mehmet Ali Oğuz'dan Ya Hüseyin eseri, Diyarbakır Sur'dan bir dinleyicimiz istemişlerdi.

Mehmet Ali Oğuz'un güzel sesinden Ya Hüseyin eserini dinledik. Devam ediyoruz. Evet, çarşamba günü 7 Ekim çarşamba günü Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde Aksa tufanı yıl dönümü münasebetiyle birçok yerde Gazze'li kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize destek olmak, onların sesi olmak adına yürüyüşler ve basın açıklaması yapıldı. On Ekim Cumartesi, yarın da Adana'da inşallah kardeşlerimizin bu yönde bir çalışması olacak. Buradan Adana'daki kardeşlerimize, dinleyicilerimize, kalbi Gazze için atan, kalbi kardeşleri için atan tüm dinleyicilerimize, duyarlı kardeşlerimize, duyarlı vatandaşlarımıza buradan duyurmuş olalım. Berey Batman'a gidiyoruz. Batman'dan Hamza kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Batman'dan Hamza. Evet, kurye olduğum için mesajları kopyalayıp atıyorum demişler. Sıkıntısı yok abicim. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo başında bizi dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına, Yusufi Medresesinden bulunan abilere, ailelerine ve oğlum Haydar'a gelsin demiş. Ali İzzet Bekoviç'ten bir sözü bizimle paylaşmışlar. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Gerçekten de öyle. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, milletle yad ediyor.

Esselamu Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Diyarbakır tertipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve İsmail Can'a şehitler kervanından ey imamımız ilahisini armağan ediyorum. Sizi çok özledim. Rabbim bir an önce bizi kavuştursun inşallah. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Başka bir dinleyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. Yunus Yoldaş adına Musab Şanlı'dan dayı parçasını rica ediyoruz. Annesi vicdan yoldaş. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selametle kalın diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve sıradaki eserle devam edelim. Aladdin abimizin istemiş olduğu... Nurullah Kuray'dan bir eser.

Nurullah Kulay'ın güzel sesinden İbrahim Hanife eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizler de kendilerine, ailelerine armağan ediyoruz. Sonrasında inşallah istek saatinde birlikteliğimiz devam edecek.

Mesantenimiz 15-20'yi gösteriyor. Neredeyse ikinci bölümün de yarısına gelmiş bulunuyoruz. Daha doğrusu ikinci saatimizin yarısına gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir süremiz var. Süreyi değerlendirmek adına gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. Çok sayıda istenen eser var. Hepsini verme imkanımız olmadığından dolayı sıradaki eserleri onlar da armağan etsinler inşallah. Evet, Şanlıurfa Ceylanpınar'a gidiyoruz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ceylanpınar'da Melek Çiftçi bazımız göndermişler. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Allah razı olsun. Sizlerden Şehit Fahreddin eserini rica ediyorum. Bu eseri can dostum Meryem Gül ve canım ablam Emine Başkurt'a armağan ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Selam-ı daire mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, İstanbul'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Mahmut Tatar. Hayırlı günleriniz olsun. Amin cümlemizin inşallah. Sizden Beykoz Sırtlarında Kurşunları Saydım eserini istiyorum. Tüm mümin kardeşlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Varsa vereceğim. Ki zamanımız yetmeyebilir zaten. Yine Diyarbakır'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sizlere sahabeler şehri Diyarbakır'dan yazıyorum. Ben Yeliz demiş. Rabbim nasip ederse yüreğimin yangını kara sevdama kavuşacağım Kasım ayında inşallah. Benim gibi yüreği kaba aşkıyla yanan tüm Çağrı FM ortak yayında sizleri dinleyen ve siz değerli çocuğumuza da armağan ediyorum. Allah razı olsun. Elimde değil, özlüyorum seninle bir eserini çalarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı yayınlar, selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun, bizden de selam götürün, oradan da bize dua edin inşallah. Ferit Sire'de, Drezi'de, Jine Dava İslami Helbesta, Jine Dava İslami Heye.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, bir dönemin İslam için mücadele eden kadınların mücadele aşkını, mücadele ruhunu yansıtan güzel bir eserdi. Rabbim onları her daim kılsın. Evet, biz onları 90'larda gördük, Gazze'de gördük. Nice yerlerde gördük. Rabbim bu döneme de onlardan nasip etsin inşallah.

Esra'da Rahmi Bahadır'dan Vere Vere isimli eserimiz var. Bu eseri Süleyman kardeşimiz istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah. Ama ondan önce gene mesajları paylaşmaya, okumaya devam edelim. Evet, Cenab-ı Hak'a uzanıyoruz. Cenab-ı Hak'tan bir mesaj gönderin. Bir dinleyicimiz var. Mesajını daha sizlerle paylaşmış olalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ceylan Pınar'dan Meryem Gül. Şehit Hacı Musa eserini başta annem olmak üzere tüm şayık ailesine armağan ediyorum demişler. Evet, Diyarbakır'dan Celal ikinci kardeşi mesaj göndermiş. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun demiş. Cümleten ve aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Şehit Resul eserini çalarsanız çok memnun olurum. Bu ilahi başta Çağrı Efem ailesine, çalışanlara, iş şubelere, bütün şehit ailelerine. Oğlum Ali'ye, Ömer'e, Zehra'ya, Hacer'e, kızım Nuriye'ye, babam Lami, amcam Hamza'ya, amcam Cemal, Şaban'a bu ilahi onlara gelsin. Allah'a emanet olun.

کنجمگه درد اخینه دست به جامعه جهتینه.

Evet, saatlerimiz 15.37'yi gösteriyor. İstek Saati'nde birlikteliğimizin son anlarına, son dakikalarına yaklaşmış bulunuyoruz. Böyle görünüyor ki bir iki eserle sanki programı da bitirmiş olacağız.

0: Bismillah, Nuriye bacımız mesaj göndermiş. Mesajını okuyup sizlerle de paylaşmış olalım. Selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Özlüyorum seni ben.
0: Hayırlı yayınlar diyorum demişler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bismillah, Nuriye biten. Sizden Şehitler Kervanı'ndan ben size şehadete vurgunum anne eserini rica edecektim. Eseri ve sıradaki tüm istek parçalarını sizleri her daim dinlemekte olan Diyarbakır C17 koğuşunda kalan büyük dedem Lamihe, dedem Hamza'ya, amcam Cemal'e, daim Şaban'a, siz değerli ortaklara, diyor, çalışanlarına ve tüm dinleyicilerine, özellikle şehit ailelerine ve bu davaya baş koyan tüm kardeşlerimize armağan olsun inşallah. Amin. Dedemlerin ellerinden hürmetle öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Diyerek mesajını bitirmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Rabbim dedesine ve tüm yakınlarına en kısa zamanda kendilerine kavuşmayı, güzel bir özgürlüğü nasip etsin inşallah. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Yeter ki o anda sabredelim. Allah feraha çıkaracağı zamana kadar.

0: Evet, istek saatinin son dakikasına girmiş bulunuyoruz ama bir eser vereceğim. Kardeş radyolar haklarını helal etsinler. Çok sayıda istenen eser vardı, veremedi. Gelen bir mesaj var, onu da okuyalım, ondan sonra sizlere de veda edelim inşallah. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Adana'dan Emine Gündüz. Diyarbakır Bismillah olan aileme, Filistin ve zulüm hattında olan Müslümanlara duamızı eksik etmeyelim. Ender Tekin'den Gazze eserini çalarsanız sevinirim demiş. Maalesef süremiz kalmadı. Sırada Günahım Çok Mehmet Karakuş'tan bir eser var. Onu vereceğim inşallah. Evet hizmetli dinleyiciler, 10 kardeş radyo olarak bugün de bugünün güzel saatinde evlerinize, arabalarınıza ve iş yerlerinize misafir olduk. Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Van'dan Serhat FM, Siirt'ten Botan FM, Diyarbakır'dan Çağra FM, Adana'dan Uslat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Avrupa'dan Davet FM ve bendeniz Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan Radyo Urfa olarak sizlerle birlikteydik. Başka bir programda buluşmak duasıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Selametle kalın inşallah.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
2: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Cami aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
14: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 25 90.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

Güneşi aşk besler, güneşi kan. Kalbin sustuğu her yer dört duvar. Konuştuğu her yer gökyüzü. Tijiamin honanikeni. Atmışlar Yusuf'u zindana. F tipi ülke, F tipi dünya. Karanlık hücreler, kör kuytular, yüreğim ağzımda. Kan ve et parçalarıyla örülmüş cenk kalesi. Amerikan özgürlüğüymüş Ebu Gureyb, Guantanamo. Atmışlar Yusuf'u zindana. Özgürlük demiş Yusuf. Subhanellezi esra. Yürümektir aydınlığa.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın en aktif volkanı İtalya'nın güneyindedir. Stromboli volkanı son 2000 yıldır sürekli olarak patlıyordu. Stromboli volkanı Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında Tiren denizindeki Stromboli adasındaki bir volkandır. Okyanuslar gezegenin en fazla tür bulunduran yerleridir. Mercan resifleri gezegeninin canlı yoğunluğu açısından en önemli yerleri olma unvanına Amazon ormanlarından daha fazla sahiptir. Mercan, yaşayan en geniş canlı yapısıdır ve bazı resifler uzaydan dahi görülebilirler. Dünyanın yaşayan en kalabalık canlı organizması mantarlardır. Mercanlar en büyük canlı yapısı olabilir ancak bu büyüklük birçok tekil organizmadan oluşmasından kaynaklıdır. Dünyanın en kalabalık canlı türü bal mantarıdır. Yenilebilir bir türdür ancak aynı zamanda da çevredeki birçok bitki ve ağaçlarda ciddi sorunlar oluşturan bir bitki zararlısıdır.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Korkaklara.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
4: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Şimdi reklamlar.
7: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
8: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
9: Hayırdır abi?
8: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
10: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
11: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
13: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
0: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
5: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

91. Bölüm. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ukbe bin Ebi Muayt'ı da boynunu vurdurmak suretiyle cehenneme yolcu edince, Kureyş ulularının gözlerini ölüm korkusu bürüyüvermişti. Artık sırayla bu köprüden geçileceği, Medine'ye varıncaya kadar göze batar durumda olanların birer birer öldürüleceği kanaat zihinlere yerleşti. Zaten pek çoğu Bedir'de kılıçtan geçirilmiş olanlara birkaç kişi daha eklenince artık kalburüstü olanlar meydandan silinmiş olacaktı. Bu düşünceler alt dudağı yarık bir adamı harekete geçirdi. Yanında muhafızlık görevini yürüten kişiye, ''İzin verirsen bir su dökeyim, pek daraldım.'' dedi. Verilen izinden sonra bir miktar uzaklaştı. Çömeldi. İhtiyacını giderir gibi bir vaziyet aldı. Nöbetçi, onun rahatça işini bitirebilmesi için arkasını dönmüş bulunuyordu. Fırsat bu fırsattır diyen yarık dudaklı adam tabana kuvvet kaçmaya başladı. Ve bir müddet sonra dönen nöbetçi onu gittiği yerde göremeyince feryadı bastı. ''Süheyl bin Amr'ı kaçırdık!'' diye bağırdı. Bir anda yayıldı bu haber. Peygamber Efendimiz derhal Süheyl'in yakalanmasını, hatta karşı koyarsa öldürülmesini emretti. Birçok kişi etrafa dağıldı. Arayanlar arasında Resul-i Ekrem Efendimiz de vardı. Ve çok geçmeden Süheyl, peygamberler İmam Efendimiz'i karşısında görünce uğraştırmadan teslim oldu. Fakat bu kaçışın cezası olarak Süheyl'in elleri boynuna bağlanmıştı. Artık Medine'ye kadar o böyle gidecekti. Süheyl ve arkadaşları sıranın ne zaman kendilerine geleceğini bekleme korkusuyla heyecanlı günler geçireceklerdi. Ganimetler hala dağıtılmış değildi. Allah Teala'nın bu konuda ne buyuracağı beklenmekteydi. Bir başka türlü mesele gönül rahatlığıyla halledilmiş olmayacaktı. Ve nihayet Resulullah Efendimizin mübarek yüzünde vahiy gelmekte olduğunu bildiren bir hal görüldü. Sanki Efendimizin dünyayla alakası kesilmiş, bir başka aleme geçmiş gibiydi. Alnından şapır şapır terler dökülüyor. Fakat o, belki de ter akıttığının farkına bile varmıyordu. Bu hali görenlerin sesleri kesildi. Başlar eğildi. ''Rabbimiz ne buyurursa emri başımız üzeredir.'' manasını anlatan bir bekleyiş başladı. Bir zaman sonra Nebi Ekrem Efendimiz etrafına gülümseyen gözlerle baktı. Daha sonra gelen vahyi tane tane okumaya başladı. ''Ey Resulüm! Sana harp ganimetlerinin kime ait olduğunu soruyorlar. De ki, bu ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Bu sebeple siz gerçekten mümin kişilerseniz Allah'tan korkun. Birbirinizle aranızı düzeltin. Geçimsizlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler yalnız o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır. Onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Müminler o kimselerdir ki namazı gereği üzere kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hak yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Onlara Rablerinin yanında dereceler vardır, mağfiret vardır, değerli bir rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazı kimselerin hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda savaş için evinden çıkarması gibidir. Çünkü müminlerden bir grup savaşa çıkmayı hoş görmüyorlardı.
Hak meydana çıktıktan sonra da onlar bu savaş hususunda göz göre göre ölüme götürülüyormuş gibi seninle mücadele ediyorlardı. O vakit Allah size yük kervanı yahut silahlı birliklerden biri sizindir diye vaat ediyordu. Bir de silahı olmayan kervanın size ait olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ayetleriyle hakkı ve İslam'ı açığa vurmayı ve kafirlerin arkasını kesmeyi murat ediyordu. Bunun hikmeti, kafirler istemese bile İslam'ı tanıtıp yerleştirmek ve küfrü yok etmek içindir. O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da o size, ''Gerçekten ben ardı ardına gelen bir melekle size imdad ediyorum.'' diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah size bu meleklerle yardımı sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer ancak Allah yanındadır. Allah Teala mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size Bedir Harbi'nde korkudan emin kılmak için bir uyku veriyordu. Üzerinize gökten bir yağmur indiriyordu ki bununla sizi temizlesin. Şeytanın vesvesesini sizden kaldırsın. Kalplerinize sebat versin ve bu yağmur sebebiyle ayaklarınızı tespit etsin. O vakit Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Hemen müminlere yardım edin ve zafer duygusu ilham ederek kalplerine sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Hemen boyunları üstüne vurun. Vurun onların parmak uçlarına. Bu azap ve mağlubiyet onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olmaları sebebiyledir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse iyi bilmelidir ki Allah şiddetli azabı olandır. Tadın ey kafirler bu mağlubiyeti. Bir de kafirler için cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Bir savaş halinde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara ardınızı dönüp kaçmayın. Kim böyle bir günde bir savaş taktiği olmaksızın yahut bir başka gruba katılma maksadı bulunmadan onlara ardını döner de kaçarsa muhakkak Allah'ın gazabına dönmüş olur. Onun yeri cehennemdir. O ne kötü dönüştür. Siz Bedir'de o kafirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Ey Habibim! Düşmanlara bir avuç taşı fırlattığında onları sen atmadın. Fakat Allah attı. Bunları müminleri güzel bir tecrübeden geçirmek için yaptı. Allah Teala işiten ve bilendir. Bu tecrübe bir gerçektir. Ve Allah Teala kafirlerin hilelerini boşa çıkarandır.

Bu surenin devam eden ayetleri yine ganimetlerden ve Bedir Harbi'nden bahsediyordu. Bilin ki kâfirlerden ganimet olarak aldığınızın beşte biri Allah'a aittir. Peygamber'e, peygamberin akrabasına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara dağıtılmak üzere ayrılacaktır. Eğer Allah'a ve Bedir günü iki ordunun birbirine karıştığı ve hakkın batıldan ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, taksim böyle olacaktır. Hak Teâlâ her şeye kadirdir. O vakit siz Bedir Vadisi'nin biri tarafındaydınız. Onlar da öte yanında. Süvarilerse sizden aşağıdaydı. Eğer siz savaş için orada buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, bu derece rastlaşamaz, vaktin tayininde ihtilafa düşerdiniz. Fakat takdirde olup bitmiş bir işi Allah'ın yerine getirmesi için bu böyle olmuştur. Ta ki helak olan açık bir delili gördükten sonra helak olsun. Diri kalan da açık bir delili gördükten sonra yaşasın. Hiç şüphe yok. Allah Teala elbet işiten ve bilendir. O vakit Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu. Şayet onları sana çokluk halinde gösterse korkacak ve savaş hususunda ihtilafa düşecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. Çünkü Allah kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah onları sizin gözlerinize az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde çoğaltıyordu. Çünkü Allah takdirde olup bitmiş bir işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Bu ayetleri tebliğ ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimetlerin 1/5'ini bir tarafa ayırdı. Geri kalanları süvariye 2, yaya olana 1 hisse olmak üzere müsavi şekilde ayırdı. Zaten ordu içinde sadece 2 atlı bulunuyordu. Muharebede bulunmayan fakat Resulullah Efendimiz tarafından vazife verilen veya bulunmak istediği halde bulunamayanlar vardı. Efendimiz onlar için de birer hisse ayırdı. Rukayye'nin kocası olan Osman bin Affan, Medine'ye vali olarak tayin edilen Ebu Lübabe, Bedir Harbi için çıkan fakat deveden düşüp yaralandığı için mecburen geri gönderilen iki kişi bunlardandı. Şehitlerin ailelerine de birer hisse ayrılmış bulunuyordu. Daha sonra Resulullah Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a döndü. ''Gel ey Sa'd!'' dedi. Resulullah Efendimiz'i takip etti. Ancak içini bir korku ve heyecan kaplamıştı. ''Acaba?'' diyordu. Fakat daha öte gidemiyordu. Nitekim Nebi Ekrem aleyhisselam Efendimiz, ta Bedir'den beri göz diktiği kılıca sarılınca kalbi göğsüne sığmayacak derecede çarpmaya başladı. Bir kılıç için bu derece ısrar etmenin sonucu olarak hakkında bir vahiy mi indi ve ceza göreceksen hiç şaşma ey Sa'd diye düşündü. Bu kılıcı sen benden istemiştin değil mi? Evet ey Allah'ın Resulü. O zaman bu kılıç ne senindir ne de benim diye cevap vermiştim. Ama şimdi bu kılıç benim hisseme düştü. Ben de bunu sana hediye ediyorum. Sa'd, göğsünü sıkıştıran bunaltıyı ancak bu cümlenin bitiminden sonra dışarı atabildi. Memnuniyetle gülümsedi. Allah Resulüne teşekkürlerini bildirdi. Üst üste iki defa müracaat edecek derecede beğenmişti onu. Ama artık onun daha başka, daha üstün bir değeri olacak. Ömrü oldukça onu hak yolunda kullanacak, Resulullah'ın bir hediyesi, Bedir gibi unutulmaz bir zaferin değerli bir hatırası olarak bilecekti. Sen de gel ey Ali. Hazreti Ali, efendisinin davetine koşarak geldi. Peygamber Efendimiz elinde bir kılıç daha tutuyordu. Haccacoğlu Münebbiha aitti. Kureyş arasında özel olarak Zalfikar adıyla biliniyordu bu kılıç. Onu da Ali'ye uzattı. ''Benim hediyem olsun.'' dedi. Bunlar ganimetten ilk defa ayrılmış bulunan 1/5 hisse içinde veriliyordu. Ali ve Sa'd, Resulullah Efendimiz tarafından özel bir ikram görmenin sevinciyle yerlerine döndüler. Müslümanlar, kazanılan zaferi tebrik için Medine'den yola çıkmış ve Peygamber Efendimiz'i Revha denilen yerde karşılamışlardı. Efendimiz de Bedir'e çıkarken ilk molayı burada vermiş, küçükleri buradan ayırıp geri göndermişti. Seleme bin Selame, kendilerini tebrik edenlere şu cevabı veriyordu. Tebrike değer bir şey yok. Bağlı develer gibi duran bir takım saçları dökük ihtiyarlar gördük. Ve onları boğazladık. Yaptığımız iş bundan ibarettir. Resulullah Efendimiz gülümseyerek müdahale ettiler. Arkadaşım öyle deme. Asıl elebaşı durumunda bulunanlar onlardı, dedi. Daha sonra Üseyd bin Hudayr, edebin, hürmetin seslediği bir sesle. Ey Allah'ın peygamberi, dedi. Zaferini Allah mübarek etsin. Fakat yemin ederim ki senin muharebe etmek üzere değil, kervanı karşılamak maksadıyla gittiğini zannediyordum. Böyle olmasa asla geri kalmaz. Mutlaka birlikte giderdim. Bu sözlerin samimi olduğunu bizzat Efendimiz tasdik ettiler. Doğru söylüyorsun ey Üseyd, dedi. Medine'ye yaklaşınca Efendimizin şu şekilde Rabbine şükürlerini arz ettiği duyuldu. Allah'tan başka
hiçbir ilah yoktur. Tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz. Hatalarımızdan dolayı tevbe ediyoruz. İbadetlerimizde daimiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Yüce Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve aleyhimize toplanan düşman gruplarını tek başına dağıtmıştır. Resulullah Aleyhisselam geldiler ve İslam ordusuyla beraber şehre girdiler. Giderken Allah'ın vaadine inanarak, güvenerek yola çıkmış, bu vaadin tam ve mükemmel şekilde yerine getirildiğini görerek dönmüştü. Mevlasına sonsuz hamd ve şükürlerini arz ediyordu. Medine'ye döndüklerinde Ramazan ayı sona ermek üzereydi. Bu sebeple şehre girer girmez tekrar oruç başladı. Ramazan ayı çıktıktan sonra Bedir günlerinde tutulamayan oruçlar sayısınca oruç tutulacaktı. Esirler evlere dağıtıldılar. Kaçmaya teşebbüs eden Süheyl bin Amr, elleri boynuna bağlı olduğu halde Resulullah Efendimizin evine indirildi. Peygamberimizin hanımı Sevde, başsağlığı dileği için komşudaydı. Eve dönüp de kabilesinin ileri gelenlerinden Süheyl bin Amr'ı eli boynuna bağlı halde gördüğü zaman heyecanına hakim olamadı. ''Ey Ebu Yezid, böyle kendinizi iplere bağlatacağınıza şerefinizle ölmeyi beceremediniz mi?'' diye haykırdı. Onun bu davranışı Resulullah Efendimiz'i üzmüştü. Peygamber hanımı olma gibi bir saadet tacını başına giyen Sevde'nin kazanılan zaferden dolayı Serveri Enbiya Efendimiz'i tebrik etmesi lazım gelirken bir müşrike bunları söylemesi mazur görülemezdi. Onların bu savaşı kaybetmesine üzülmüş gibi bir davranış içine girmişti. Bu sebeple layık olduğu azarı bizzat Sultan-ı Enbiya Efendimiz'den işitti. ''Ey Sevde, sen bu sözü Allah'a ve Resulüne karşı mı söylüyorsun?'' Efendimizin sesindeki üzüntü ve ciddiyet onun aklını başına getirdi. ''Ya Resulallah, sana peygamberlik veren Allah adına yemin ederim ki, Ebu Yezid'i elleri boynuna bağlı halde görünce kendime hakim olamadım.'' cevabıyla mukabele etti. Süheyl, alelade bir kişi değildi. Servet sahibiydi. Cömertti. Bütün bunların ötesinde ünlü bir hatipti. Hüsame bile onu tanımış, ''Ya Resulallah, bu adam Mekke'de halka tirit yediren kişi değil mi?'' demişti. Efendimiz cevap verdi. ''Evet odur. Fakat bunun ötesinde Allah'ın nurunu söndürmeye de çalışırdı.'' Diğer esirler evlere dağıtıldı. Onlara insan gibi muamele edilmesi emri verildi. Bu emir esirleri utandıracak derecede yerine getirildi. Ele geçen yiyeceğin en iyisi daima onlara takdim edildi. Önce onların karnı doyuruldu. Fakat Sevde bu davranışının cezasını beklediği durdu. Boşanmaktan ve müminlerin annesi şerefini kaybetmekten korkuyordu. Kendi sırasını Hazreti Ayşe'ye devretme karşılığında boşamaması için ricacı düşürdü ve affedildi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Ashab-ı kiramdan öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Allah'tan utanmak. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir: ey Müslümanlar, yüce Allah'tan utanın. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben açık alanda kırda tuvalet ihtiyacımı görmeye gittiğimde bile yüce Rabbimden utandığım için devamlı elbisemle yüzümü örtüyorum. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Duası kabulden mahrum olmaz. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dua etme imkanı verilen, icabet edilmekten, kabul edilmekten mahrum olmaz. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Mü'min suresi 60. Şükretme imkanı verilen, artırılmaktan mahrum olmaz. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur: eğer şükrederseniz size nimetimi artırırım. İbrahim suresi 7. İstiğfar etme, bağış dileme imkanı verilen de isteğinin kabul edilmesinden mahrum olmaz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Allah'tan bağış dileyin. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Müzzemmil suresi 20. Osman bin Affan radıyallahu anh. Hayır ve iyiliği artırmak. Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: her gün daha fazla iyilik yapmayan, bile bile cehenneme hazırlanan kimsedir. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Orta yol. Ali radıyallahu anh, minbere çıkıp Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şunları söyledi: herkes kendi durumuna baksın. Kendisinden başkasıyla ilgilenen cennetten uzaklaşır, cehennemin önüne gelir. Birisi çalışır, çabalar, kurtulur. Birisi de umar. Birisi de ihmalkardır, cehenneme gider. İkisi de şöyledir: biri kanatlarıyla uçan melek, diğeri Allah'ın elinden tuttuğu peygamberdir. Altıncısı yoktur. Davaya girişen helak olur. Saldıran yok olur. Sağ ve sol sapıtmak demektir. Ana cadde ortadan giden yoldur. O yoldadır. Elimizde bulunan kitap o yoldadır. Peygamberlik eserleri o yol sünnetin yoludur. Allah bu ümmeti iki şeyle yola getirmiştir: kırbaç ve kılıç. İdareci bu iki hususta yumuşak olamaz, taviz gösteremez. Evlerinize kapanın, uzlaşın. Tevbe gibi nimet var önünüzde. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Allah'ın takdiri daha güzeldir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Mekke'ye geldi. Artık göremiyordu. İnsanlar ona gelip her birisi kendisi için dua etmesini istemeye başladı. O da dua etmesini isteyen herkes için dua etti. Çünkü o duası makbul birisiydi. Abdullah bin Es-Saib şöyle anlattı: ona gittim, o sırada çocuktum. Ona kendimi tanıttım, beni tanıdı. Sen Mekkelilerin okuyucusu musun dedi. Ben de evet dedim. Bir olay anlattı. Sonunda ben, amca, sen insanlar için dua ediyorsun. Kendin için dua etsen ve Allah sana görme duygusunu geri verse dedim. O gülümsedi ve bana, yavrum, yüce Allah'ın benim hakkımdaki takdiri görmemden daha güzeldir dedi. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Hükümdarların kapıları. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: hükümdarların kapılarına gitme. Sen onların dünyalıklarından bir şeyleri alırsın, ancak onlar senin dininden daha fazlasını alırlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Hoşlanılmayan iki şey ne güzel. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: haberiniz olsun, hoşlanılmayan iki şey ne güzeldir. Bunlar ölüm ve fakirliktir. Allah'a yemin ederim, bunlardan hangisiyle imtihan edilirsem edileyim, umurumda değil. Tabii zenginken ikram edebiliyorsam, fakirken de sabredebiliyorsam.
Ashab-ı kiramdan öğütler.

bülbüller de şaştı feryatlarıma. Kainat şahittir eyvahlarıma. Yüce dağlar aşan günahlarıma. Seherde bülbülle ben de ağladım. Gizli gizli Allah deyip yalvardım. Seherde bülbülle ben de ağladım. Ben de ağladım.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. Hüsna Habibunet Feyyara ve Tedil Aşka Kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biter naz başlar, kalkar duaya ver.

0: İstek Saati. İstek Saati. Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Roman Kuşağı.
14: Roman Kuşağı.
13: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
14: Roman Kuşağı.
13: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: İslam'ın Fedakar Kadınları 12. Bölüm. Hicret yolunda bir bekçi. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasında bulunan Mekke'ye daha yakın Kubeyt bölgesinde bir çadırda yaşardı. Çadırı, mensubu olduğu obanın biraz dışında, çölün ortasında, yol güzergahında kuruluydu. Göçebe bir bedeviydi. Çadırında kocası ve çocuklarıyla yapayalnız kalırdı. Küçük bir koyun sürüleri vardı. Kocası çobanlık yapar, böylece geçinip giderlerdi. Çadırına uğrayan, yorgun, aç ve susuz yolcuların su ve yiyecek ihtiyaçlarını gideren, cömertliğiyle meşhur bir kadındı. Yabancı çocukları ağırlar, hiçbir ücret istemeden onlara süt içirir, koyun kesip etini pişirirdi. Yolları onun çadırına uğrayan yolcular, Ümmü Mabed'in cömertliğini, misafirperverliğini, güzel ahlakını, iffet ve iyi yürekliliğini öve öve bitiremezlerdi. Ümmü Mabed'in cömertlik ve iyi kalpliliği, onun Peygamber aleyhissalatü vesselamla tanışıp aziz dostları arasına katılmasına neden oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Medine'ye hicret ederken, üç arkadaşıyla beraber Ümmü Mabed'in çadırına uğradı. O da arkadaşları Ebu Bekir, Amir İbni Füheyre, Abdullah İbni Ureykıt da aç, susuz ve yorgundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam çadırın gölgeliğine oturdu. Ümmü Mabed'e dönerek, "Ey kadın," dedi, "bize verecek sütün var mı? Ücretin neyse öderiz." Ümmü Mabed'in misafirlere verecek hiçbir şeyi yoktu. Kocası koyunları otlatmak için sürüyü uzak bir yere götürmüştü. Misafirlere bir şey ikram edememek onu çok üzüyordu. Ayrıca bu adamlar diğerlerine hiç benzemiyorlardı. Yüzleri anlamlı ve nurluydu. Hele onunla konuşan adamın gülümseyen yüzü adeta bir ışık denizi içinde yüzüyordu. Onlara ikramda bulunmamak ne kötüydü. Ümmü Mabed üzgün bir sesle, "Size verecek sütüm yoktur vallahi. Kocam sürüyü alıp götürdü. Akşama kadar da dönmez." Peygamber aleyhissalatü vesselam çadırın yakınında kuru otların üzerinde uzanmış zayıf, küçük, hastalıklı bir hayvan gördü. Parmaklarıyla onu işaret ederek, "Bu nedir?" diye sordu. "O mu?" "Evet." Ümmü Mabed umutsuzca cılız hayvana baktı. "O sürüden geri kalmış, dermansız, kısır bir koyundur. Memelerinde bir damla bile süt yok. Onu sağmama müsaade eder misin?" Ümmü Mabed umutsuzca güldü. "Eğer onda süt bulabilirsen sağ," dedi. Ümmü Mabed koyunu tutup Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına getirdi. Fahri Kainat Efendimiz besmele çekerek koyunun memelerini sıvazladı ve "Ey Allah'ım," diye dua etti. "Bu kadının koyununu bereketli kıl." Resulullah büyük bir kap istedi. O esnada hastalıklı, cılız koyun canlanmış, memeleri sütle dolmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ümmü Mabed'in şaşkın bakışları arasında büyük kap doluncaya kadar süt sağdı. Süt kabını ev sahibi kadına uzattı. "İçiniz," diye buyurdu. Ümmü Mabed saygı ve hayranlıkla geri çekildi. Karşısındaki zatın sıradan biri olmadığını anlamıştı. Kısır koyunun memeleri sütle dolmuştu. Bu bir mucizeydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrarladı. "Lütfen kabı alın, için." Ümmü Mabed, "Hayır," dedi. "Siz için. Zira siz içmeye daha layıksınız." Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümseyerek karşılık verdi. "Kavmin sulayıcısı onlardan sonra içer." Ümmü Mabed kabı aldı, sütten kana kana içti. Resulullah daha sonra süt kabını Ebu Bekir'e verdi. Ebu Bekir ve diğerleri de doyasıya içtiler. Peygamber süt kabını tekrar doldurdu, bu sefer kendisi içti. Resul-i Ekrem kabı üçüncü defa sütle doldurup Ümmü Mabed'e verdi, Ümmü Mabet hayretler içinde olup bitenleri izliyordu. Gözlerine inanamıyor, kendini rüyada sanıyordu. Daha sonra toparlandı, nur yüzlü adam ve arkadaşlarının tulumlarını soğuk suyla doldurdu, onları saygı ve heyecanla yolcu etti. Ümmü Mabet yalnız kalınca derin düşüncelere daldı. Kimdi o adam acaba? Kesinlikle normal biri değildi. Bakışları, gülümsemesi, sözleri insan üzerinde derin etkiler bırakıyordu. Kimdi? Nereden gelip nereye gidiyordu? Ümmü Mabet sevgi ve hayranlığını gizleyemeyen bir dinle "Onu nasıl anlatayım ki?" diye konuşmaya başladı. "Hayatımda böyle bir zat görmedim. İlk bakışta insanda büyük bir saygı ve hayranlık uyandırıyor. Biliyorsun ki çadırımız kervanların yolu üzerinde. Şimdiye kadar çadırımıza yüzlerce, binlerce insan uğradı. Çeşit çeşit insan ama onun gibisini asla görmedim. Şeklini, şemalini anlat lütfen. Ne karnı büyük ne de başı küçüktü. Endamı, biçimi, siması hoştu. Gözleri siyah, kirpikleri çok, sesi nazikti. Boyu hafifçe uzundu, uzaktan heybetli görünüyordu. Yakınına gelince tatlı ve sempatikti. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Tane tane konuşuyordu. Arkadaşlar etrafında pervane gibi dönüyorlardı. Ona o kadar hürmetkardılar ki anlatamam. Kocası endişeyle Ümmü Mabet'e baktı. Vallahi bu anlattığın adam Mekkelilerin her yerde aradığı, yakalamaya çalıştıkları Kureyşli zattır dedi. Sakın buraya geldiğini kimseye söyleme. Sonra adam derin bir göz geçirdi. Hasretle haykırdı. Ümmü Mabet, onun hakkında o kadar çok şey duydum ki. Senin de anlattıklarını duyduktan sonra artık hiçbir şüphem kalmadı. Ümmü Mabet büyülenmiş bir edayla kocasını dinliyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar çok etkisinde kalmıştı ki onunla alakalı her sözü onu heyecanlandırıyordu. Ümmü Mabet sordu. O aziz zat hakkında ne duydun ki? O Kureyşli zat. Peygamber olduğunu ilan etmiş, son peygamber olduğunu söylüyormuş. Ümmü Mabet gayri ihtiyari bağırdı. O ne diyorsa doğrudur. Keşke görseydin onu. Asla yalan söyleyecek biri değildir o. Ümmü Mabet'in kocası üzüntüyle yutkundu. Ah, ona yetişebilmeyi, onun dostları arasına katılmayı ne kadar çok isterdim. Ama geç kalmış sayılmam. İlk fırsatta ona katılacağım. Ümmü Mabet, onun buraya uğradığını sakın kimseye söyleme. Obadakilere bile. Biliyorum, onun izini süren Mekkeliler er geç çadırımıza uğrayacaklar. Gerçekten de adamın dediği çıktı. Tepeden tırnağa silahlı, atlı Mekkeli iz sürücüler Ümmü Mabet'in çadırına doğru dört nala geldiler. Atlarından atlayıp öfke içinde çadıra doluştular. Yorgun, kızgın ve umutsuzdular. Grubun lideri olduğu anlaşılan soylu kılıklı biri parmaklarını tehdit eden bir tavırla sallayarak "Nereye gitti o?" diye bağırdı. Ümmü Mabet kocasının önüne geçti. Soğukkanlılığını koruyarak sakin bir sesle "Kim?" dedi. "Kim olacak? Tabii ki Muhammed. Öyle birini tanımıyoruz." Pahalı giyinişli, tepeden tırnağa silahlı süvari kaşlarını çattı. Biraz sakinleşmeye çalıştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşkalini tarif etmeye başladı. Ümmü Mabet soğukkanlılığını bozmadan olumsuzca başını salladı. Öyle biri uğramadı buraya hiç. Süvari öfkeyle Ümmü Mabet'in üzerine yürüdü. Bizimle alay mı ediyorsun ey kadın? Onun izi bu çadırın önüne kadar geliyor. Sizin ne dediğinizi anlayamıyorum. Ben kimseyi görmedim. Mekkeliler küstahlaşıp kaba davranışlarını arttırınca Ümmü Mabet birden sertleşti. O korku nedir bilmeyen kadındı. Bir dişi aslan gibi kükredi. Defolun gidin buradan. Yoksa bütün gücümle bağırır, obamdaki bütün erkekleri başınıza toplarım. Obamın erkekleri bana yönelik davranışlarınızdan haberdar olurlarsa canınızı zor kurtarırsınız. Çaresiz kalan müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında bilgi alamadan oradan ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü onlar da herkes gibi Ümmü Mabed'in kabilesi arasındaki şerefli konumunu biliyorlardı. O bir bağırsa, feryat etse kavmini ayaklandırır, halkı silahlarıyla onun yardımına koşardı. O sanki orada bir yol bekçisi gibiydi. Gelip gidenleri ağırlayan, cömertliği ve misafirperverliği dillere destan, obasının, halkının yüz akı, onur bir yol bekçisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam hicretini tamamlayıp Medine'ye yerleşince Ümmü Mabed ve kocası küçük çocuğuyla beraber Medine yoluna düştü. Peygamberin huzuruna vardı, Resulullah onu hemen tanıdı. Ona iltifat etti. Ümmü Mabed, ''Ya Muhammed'' dedi. ''Sana iman etmeye, bağlılığımızı ve beyatımızı bildirmeye geldik.'' Resulullah yumuşak bir sesle, ''Zina etmemek, hırsızlık yapmamak, çocuklarını öldürmemek, iftirada bulunmamak, Allah'ın hiçbir marufuna isyankar davranmamak şartıyla biat ediniz.'' dedi. Ümmü Mabed kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Cömertliği, misafirperverliği, İman ehli, saliha bir kadın olmasına vesile oldu. O ve kocası, peygamber dostları, sevdalıları arasına katıldılar. Ümmü Mabed'in Müslüman olması, kabilesi arasında büyük bir yankı uyandırdı. Birçok insanın gönlünün İslam'a ısınmasına katkı sağladı. Daha sonra, şartlar müsaitleşince Ümmü Mabed odasına döndü. Cesur, sabırlı, aktif bir İslam davetçisi oldu. İslam'ın gür sedası oldu. Çabaları oba halkının Müslümanlığına zemin hazırladı. Ümmü Mabed ilim düşkünü bir kadındı. Bir şeyler öğrenmek için hep fırsat arar, çırpınıp dururdu. Öğrendiği güzellikleri de hemen hayatında uygulamaya çalışır, ilmiyle amil olurdu. O bilginin yaşanmak için olduğunu, İslam'ın yaşanmak amacıyla peygambere vahiy edildiğini bilenlerdendi. Bir gün kocası mescitten geç döndü. Ümmü Mabed kocasına, ''Neden geciktin? Seni merak ettim.'' Ümmü Mabed'in kocası, ''Yolda Enes İbni Malik'e rastladım.'' diye cevap verdi. Enes, evli biriyle sohbet ediyordu. Konuştukları hoşuma gitti, ben de sohbetlerine katıldım. Ne diyordu Peygamber-i Ekrem'in hizmetkarı? Evlilere bir hadis okudu. Hadiste şöyle diyordu, ''Kim İhlas Suresini Fatiha ile birlikte abdestli olarak 100 defa okursa Allah onun derecesini yükseltir. Cennette ona bir köşk bina eder. Sanki o Kur'an-ı Kerim'i 33 defa okumuş gibi sevap alır. O günden sonra Ümmü Mabed hayatının sonuna kadar o duaya sarıldı. İhlas ve Fatiha surelerini dilinden düşürmedi.
1: İslam'ın Fedakar Kadınları 12. Bölüm.
2: Roman kuşağı sona erdi.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın. Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısku fucur yerlerinden uzaklaş.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Bencil Dev. Bir ülkede çocukların özgürce oyun oynadıkları güzel bir bahçe varmış. Çocuklar kır çiçeklerinin içinden koşarak meyve ağaçlarına çıkar, salıncaklar kurarlarmış. Kelebekler, kuşlar oradan oraya mutluluk içinde uçarlarmış. Bir gün bahçeye bir dev gelmiş.
1: "Burası ne güzel bir bahçe. Artık bu bahçe benim."
0: demiş ve bahçeyi sahiplenmiş. Sonra da bahçede neşe içinde oynayan çocukları kovmuş. Bir yandan da bağırıyormuş.
1: "Burası artık benim bahçem. Bir daha buraya girmeyecek ve oyun oynamayacaksınız."
0: Çocuklar koca devden çok korkmuşlar ve bir anda bahçeyi terk etmişler. Dev çocuklar gidince bahçenin kenarına yüksek bir duvar örmüş. Artık hiçbir çocuk bahçeye giremiyormuş. Tabii ki çocuklar bu duruma çok üzülmüşler. Yalnız çocuklar mı? Kuşlar, kelebekler, çiçekler, ağaçlar da bütün neşelerini kaybetmişler. Çiçekler solmuş, kuşlar ötmez olmuş. Ağaçlar tüm yapraklarını dökmüşler, artık meyve vermiyorlarmış. Bu arada kış bastırmış, her yer karla kaplanmış.
1: "Bahar gelince bahçem şenlenecek. Çiçekler açacak, ağaçlar güzel meyveler verecek. Kuşlar cıvıl cıvıl ötecek. O günü iple çekiyorum."
0: Fakat öyle olmamış. Bütün ülkede karlar eridiği, çiçekler açtığı halde devin bahçesine bahar gelmemiş. Karlar erimiyor, çiçekler açmıyor, ağaçların yaprakları büyümüyormuş.
1: "Neden benim de bahçeme bahar gelmiyor? Neden benim bahçemdeki çiçekler açmıyor, çimenler büyümüyor?"
0: O sırada karların altında saklanan bir kardelen çiçeği başını kaldırmış ve deve seslenmiş. "Çünkü sen bencillik yaptın. Burası çocukların neşe içinde oyun oynadıkları bir bahçeyken sen onları kovdun." Dev düşünmüş, düşünmüş, sonunda hatasını anlamış. Bahçenin kenarına ördüğü duvarı yıkmış ve çocukları bahçeye çağırmış. Bahçe yeniden çocukların neşeli sesleriyle dolmuş. Çiçekler açmış, çimenler büyümüş. Kuşlar ötmeye başlamış. Dev bencilliğini bırakınca bahçe yeniden eski güzelliğine kavuşmuş.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: McDonald's Türkiye'nin yatırımcısı olduğu şube belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Üsküdar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri restoranda yaptıkları denetimler sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit etti. İşletmeye eksiklerin giderilmesi için verilen 3 günlük sürenin dolmasıyla birlikte gerekli düzeltmelerin yapılmadığı belirlenerek restoran mühürlendi. Mahalle sakinlerinin taleplerine kayıtsız kalmayarak süreci göreve geldiği ilk günden itibaren yakından takip eden Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Güntekin'in girişimleriyle işletmenin faaliyeti durdurulmuş oldu. Öte yandan McDonald's Gazze'de soykırım yapan Siyonistlere ücretsiz öğün desteği sağlamış ve kampanyalar yürütmüştü. İşgal ordusuna bu desteği nedeniyle vicdan sahibi insanlar tarafından uzun süredir boykot ediliyordu.
1: Az önce haberimizle ilgili bir teknik problem vardı. Hemen şimdi aktaracağız. Hazır oldu. Fon meselesiyle ilgili AK Parti fon mağdurlarına yapılacak ödemeleri ve tasfiye sürecini düzenleyen 9 maddeli kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Abdullah Güler, kamu kaynağı kullanılmadan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını açıkladı. Suistimal yapanların düzenlemeden yararlanmayacağını vurguladı.
0: AK Parti, fon krizinde mağdur olan yatırımcıların haklarının korunması ve tasfiye sürecinin düzenlenmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. 9 maddeden oluşan teklif, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi tamamlanmamış fonları kapsıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mecliste düzenlediği basın toplantısında teklifin genel bir tasfiye sistemi getirmediğini, yaşanan olağan dışı duruma yönelik geçici bir düzenleme olduğunu belirtti. Tasfiyedeki fonların toplam büyüklüğü, hane halkı yatırımlarının %2'sine tekabül etmektedir. Sorun, fon piyasasının dar bir alanında gerçekleşmiştir. Bu, yaşananları görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir. Tam tersine konunun üzerine gideceğiz. Amaç, fondaki olağan dışı durumu adil yöntemle çözüme kavuşturmaktır. Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara, bu tutar kadar üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması durumunda ödemeler yatırımcıların hak sahipliği oranlarına göre paylaştırılacak. Güler, tasfiye sürecinde hazine desteği ve kamu kaynağı kullanılmayacağını, ödemelerin fonların mevcut varlıkları ve geri kazanılan değerler üzerinden yapılacağını söyledi. Açıklamaya göre bugüne kadar 6,4 milyar liralık ödeme yapıldı. Ödemelerin kademeli olarak sürdürülmesi bekleniyor. 9 maddeden oluşan kanun teklifimizde asla ve hiçbir şekilde kamu kaynağı ve hazine desteği kullanılmayacaktır. Bunu açıkça belirtiriz. Fonların kaynakları olarak menkul ve gayrimenkul varlıklar kullanılacaktır. Fon soruşturmasında 9 Ekim itibarıyla 85 kişinin tutuklu bulunduğu bildirilirken, teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi, sonraki haftalardaysa genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Güler, suç işleyenlerin düzenlemenin sağladığı kolaylıklardan yararlanamayacağını vurgulayarak, fon krizinde sorumluluğu bulunanlar hakkında hukuki sürecin sürdürüleceğini ifade etti.
1: Alimler ve Medreseler Birliği tarafından düzenlenecek 11. Alimler Buluşması, davette yöntem ve yeni arayışlar temasıyla 10 Ekim'de Diyarbakır'da başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra birçok İslam ülkesinden alimlerin katılacağı programda ümmetin meseleleri ve Gazze'de yaşanan zulümler ele alınacak.
0: İttihadul Ulema tarafından geleneksel olarak düzenlenen Alimler Buluşması'nın 11.si, 10 ile 11 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Davette yöntem ve yeni arayışlar temasıyla düzenlenecek programda davette dil ve üslup, davetçinin sorumluluğu ve yeni yöntemler konuşulacak. Yapılacak programa ilişkin açıklamalarda bulunan İttihadul Ulema sözcüsü Molla Remzi Uçar, farklı İslam ülkelerinden alimlerin katılacağı buluşmada ümmetin sorun ve sıkıntılarının ele alınacağını belirtti.
2: İnşallah bu yıl 11. alimler buluşmasını düzenleyeceğiz. Elhamdülillah birçok İslam ülkesinden alimleri bir araya getiriyoruz. Irak'tan, İran'dan, Mısır'dan, Filistin'den, Afganistan'dan, farklı İslam ülkelerden ve Türkiye içinden alimlerimiz bir araya geliyorlar. Ümmetin meselelerini konuşuyorlar, ümmetin sorun ve sıkıntılarını konuşuyorlar. İnşallah bu seneki konumuz da davette uslup olacak. Dil ve uslup konusu üzerine inşallah konuşacaklar. Ve konuşmalarımızın arasında inşallah davetçinin mesuliyeti ve davette yeni dili kullanma şekilleri vesaire bunlarla ilgili inşallah konuşmalarımız olacak.
0: Her yıl olduğu gibi bu yılki buluşmada da Gazze'nin unutulmadığını vurgulayan Uçar, programda Filistin ve Mescid-i Aksa ile Aksa tufanına ilişkin özel konu başlıklarının ele alınacağını söyledi.
2: Filistin'den çok değerli alimler katılacaklar ve Filistin ve Aksa'daki Aksa tufanıyla da alakadar inşallah bazı konuşmalar orada olacaklardır. Özellikle İslam ülkelerine ve dünyadaki tüm insanlara mesajımız muhakkak olacaklardır. Zaten gelen alimlerimizin de konularında değindikleri ana noktalardan bir tanesi bu mesele üzerine olacaktır. Tüm Müslümanların Gazze'ye sahip çıkması, Gazze'yi tek bırakmamaları, orada akan kanın durması için bütün çabaları sağlamaları gerekir.
0: Basın mensuplarının davet edildiği buluşmanın Rehber TV'den canlı yayınlanacağını belirten Uçar, sözlerini şöyle tamamladı.
2: Programımıza inşallah basın mensuplarımız zaten davet edilmişler. İnşallah canlı olarak da televizyondan, TV'den inşallah canlı yayın da yapacağız. Ve inşallah an programımızı sosyal medyadan da inşallah paylaşımlarını yapacağız. Teknik olarak da programımızda özellikle Arapça, Kürtçe ve Türkçe 3 dil olarak konuşulacak. Ve yine programımızda tercümanlarımız bu dilleri Türkçe'ye, Türkçe'den Kürtçe'ye, Kürtçe'den Türkçe'ye, Arapça, Arapçadan Türkçe şeklinde inşallah orada çevirilerimiz inşallah olacaktır. Tahta unvan mesuliyetil ulema.
1: Yarın gün boyunca Rehber TV'den Alimler Birliği ile ilgili toplantı, sunumlar ve alimlerin buluşmasına yönelik program Rehber TV ekranlarından aktarılacak. Bunu yeniden hatırlatmış olalım. Bir diğer başlığa geçiyoruz kıymetli izleyenler. Yetimler Vakfı, Bangladeş'te yetim çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yetimhane kompleksi hazırlıyor.
0: Yetimler Vakfı başta gıda olmak üzere aynı ve nakdi yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik çalışmalarıyla takdir kazanan vakıf, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da muhtaçlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında çeşitli alanlarda yardım çalışmalarını sürdüren Yetimler Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle her gün farklı projelere imza atıyor. Yetimler Vakfı, Bangladeş'te başlattığı yetimhane kompleksi inşa ediyor. Yetim çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan kompleksin inşaatının önemli bir kısmı tamamlandı. Bir hayırseverin desteğiyle inşaatı devam eden yetimhanenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermesi bekleniyor.
1: Diyarbakır'da ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlenecek. Diyarbakır Umut Kervanı Başkanı Emin Akyüz, 12-18 Ekim tarihleri arasında Dağkapı Şeyh Said Meydanı'nda düzenlenecek olan kermese destek çağrısında bulundu.
0: Diyarbakır Umut Kervanı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yılda sonbahar döneminde gerçekleştirilecek. 12 ile 18 Ekim tarihleri arasında açılacak olan kermes, her gün 9 ile 22 saatlerinde misafirlerini ağırlayacak. Giyimden ayakkabıya, elektronik eşyalardan çeşitli yemeklere kadar birçok ürünün yer alacağı kermesten elde edilecek gelir, yetim, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararına kullanılacak. Diyarbakır Umut Kervanı Başkanı Emin Akyüz, düzenlenecek kermese ilişkin açıklama yaptı.
3: Çağrımız hayırseverlerimize, bağışçılarımıza şudur. Bu kuracağımız kermeste hem alışveriş yapma için gelip gezebilirler ve bağışta da bulunabilirler. Çağrımız onlara, Allah onlardan razı olsun, bizi yalnız bırakmasınlar bu yolda. İnşallah bir hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir hadisince. onları da bu hayra davet ediyoruz. Kermes hazırlığı normalde yani 2 ay öncesinden biz hazırlıklarımıza başlıyoruz.
0: Hayırseverlerin kermese gelerek alışveriş yapabileceğini, maddi bağışta bulunabileceğini veya ürün desteği sunabileceğini belirten Akyüz, herkesi yardım çalışmalarına katkıda bulunmaya davet etti.
3: Çoğu kısım esnaf hayırseverlerimizden bağış koşuluyla malzeme geliyor ve orada değerlendiriyoruz, satıyoruz. O gelen gelirle dediğimiz gibi yetim, mühtaçların imkanlarına sunuyoruz. Hayırsever esnaflarımızın bu hayır yolunda bizleri yalnız bırakmamaları her türlü hem alışverişe gelip orada katkı sunabilirler hem de kendi bütçelerinden bir esnaf olan arkadaşlar malzemelerden işte giyimden tut ayakkabı artık kimin hangi sektörde çalışıyorsa yani orada destek verebilirler, bağışta da bulunabilirler malzeme olarak.
1: Efendim dış gündemle devam ediyoruz. Gazze'li esirlere yönelik işkence ve tıbbi ihmal iddiaları işgalci sağlık personelinin de sorumluluğunu gündeme getirdi. Hind Recep Vakfı, Teyman Gözaltı Merkezi'ndeki ihlallere karışan işgal rejimi elebaşları ve sağlık çalışanları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
0: Hind Recep Vakfı, Sıdre Teyman Gözaltı Merkezi'nde Filistinlilere yönelik işkence ve kötü muameleye karışan işgal rejimi yetkilileriyle sağlık personeli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Vakfın açıklamasında belgelenen insanlık dışı eylemlerin Roma statüsü uyarınca savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım fiilleri teşkil ettiği vurgulandı. Başvuruda işgal rejiminin sözde Sağlık ve Savunma Bakanlıkları yetkilileri, Tabipler Birliği AYME, sağlık çalışanları ve hastane yöneticilerinin soruşturulması talep edildi. Soruşturulması istenen isimler arasında eski sözde Sağlık Bakanları Moshe Arbel ve Uriel Busso, AYME Başkanı Zion Hagay ve AYME Etik Kurulu Başkanı Yosef Walfish'in bulunduğu kaydedildi. Negev Çölü'ndeki Sıdre Teyman Askeri Üssü'nde Ekim 2023'ten bu yana binlerce Gazze'li Filistinlinin suçlama ve yargılama olmaksızın tutulduğu, sağlık yönergeleri doğrultusunda esirlerin kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde tıbbi ihmale maruz bırakıldığı belirtildi. Çok sayıda esirin fiziksel şiddet ve tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği, sözde Tabipler Birliği'nin ise bu işkenceleri uygun tıbbi bakım olarak nitelendirerek kurumsal kılıf sağladığı ifade edildi. Vakıf yetkilileri Gazze'deki ihlallere doğrudan katılan çifte vatandaşlığa sahip sağlık çalışanları hakkında da vatandaşı oldukları ülkelerin savcılıklarına başvurmaya hazırlandıklarını açıkladı.
1: Siyonist rejime ait bir askeri araç Lübnan'ın güneyinde işgal bölgesinde kaza geçirdi. Kaza sonucu Siyonist bir yüzbaşı öldü, 3 kişi de yaralandı. İşgal ordusu başka bir olayda da 2 askerinin yaralandığını açıkladı.
0: Soykırımcı Siyonistlerin işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güney kesimlerinde askeri araç devrildi. İşgal ordusundan yapılan açıklamada kaza sonucu bir askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi. Ölen askerin 21 yaşındaki bir yüzbaşı olduğu bildirildi. Hayfa'dan olduğu belirtilen askerin işgal ordusunun 7. Zırhlı Tugayı'nın 603. taburunda görev yapan bir subay olduğu aktarıldı. Açıklamaya göre olay, işgalci askerlerin Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü bir askeri faaliyet sırasında meydana geldi. Yaralı askerler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan Siyonist basın, Lübnan güneyinde meydana gelen başka bir olayda 2 askerin hafif yaralandığını bildirdi. Haberde ikinci olayın mühimmatın hatalı kullanılması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'daki 2 kenti vurdu. Saldırılar sonucu 36 Ukraynalı öldü, 32 kişi de yaralandı.
4: Утром попало в автобус.
0: Rus ordusuyla Ukrayna ordusu arasındaki savaş şiddetlenerek devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde otobüs durağını ve bir otobüsü vurdu. Saldırı sonucu 33 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kramatorsk, Rusya'nın ele geçirmeyi hedeflediği kilit önemdeki kentlerden biri. Bölge valisi, 3 kentin yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bir saldırı haberi de Kiev'den geldi. Öte yandan Kiev Belediye Başkanı, başkente düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını açıkladı.
1: İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi azaltma çağrısına yanıt vererek, atom bombası yapımı İran'ın politikasının bir parçası olmamıştır ve değildir dedi. Burucerdi, tarihte nükleer silah kullanan tek ülkenin ABD olduğunu belirterek, Washington yönetiminin elindeki nükleer silahlara dikkat çekti.
0: İran'da yayın yapan New News'e konuşan Burucerdi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in açıklamalarına yanıt olarak İran'ın nükleer silah üretmeyi amaçlamadığını söyledi. Burucerdi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması çerçevesinde ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Atom bombası yapımı İran'ın politikasının bir parçası olmamıştır ve değildir diyen Burucerdi, İran'ın NPT kapsamındaki hakları doğrultusunda sürdürdüğü uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ABD ile hiçbir ilgisi olmadığını dile getirdi. ABD'nin tarihte nükleer silah kullanan tek devlet olduğuna işaret eden Burucerdi, bu ülkenin İran'ın nükleer programı hakkında iddialarda bulunmak yerine kendi nükleer silahlarının durumuna dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını bildirmişti. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance 7 Ekim'de İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamak ve iki ülke arasında 7 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme faaliyetlerini anlamlı bir şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yaşadığı hava aracı kayıplarının bilançosu ortaya çıktı. Kongre Araştırma Hizmetleri'nin raporuna göre 81 hava aracı kaybedildi ya da kalıcı hasar gördü. Zararın maliyeti ise 3,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
0: ABD Kongre Araştırma Hizmetleri'nin hazırladığı raporda, Washington yönetiminin 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü İran saldırılarında ağır bir hava aracı kaybına uğradığı ortaya çıktı. Belgede helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçları dahil toplam 81 aracın ya tamamen kaybolduğu ya da kalıcı hasar gördüğü kaydedildi. Raporda söz konusu kayıpların mali yüküne de ayrıntılı şekilde yer verildi. Kongre Bütçe Ofisi verilerine atıfta bulunulan belgede bu bilançonun toplam maliyetinin Savaş Bakanlığı'nın yenileme planlarına bağlı olarak 1,9 milyarla 3,3 milyar dolar arasında değiştiği belirtildi. Analistler bu rakamın sadece platform kayıplarını değil, uzun vadeli bakım ve yenileme masraflarını da kapsadığını ifade etti. ABD, İran'a yönelik askeri saldırılara 28 Şubat tarihinde başladı. Kongre kaynakları yaklaşık 2 aylık süreçte meydana gelen 81 adet kayıp ve hurda hasarın modern hava harp tarihinde dikkat çekici bir oran oluşturduğuna dikkat çekiyor. ABD Savaş Bakanlığı yetkilileri ise şu ana kadar bu kayıplara ilişkin bağımsız bir açıklama yapmadı. İran ise ABD'nin savaş kayıplarını gizlediğini belirtiyor. Konuyla ilgili birçok veri paylaşan İran kaynakları ABD'nin kayıplarının döz edilenden çok daha fazla olduğunu belirtiyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentindeki cezaevinde ziyaret saatinde ayaklanma çıktı. Sinaloa Kamu Güvenliği Ofisi'nden yapılan açıklamada 9 mahkum ve 1 ziyaretçinin hayatını kaybettiği, 16 mahkumun da yaralandığı ifade edildi. Savcılığın olayın nedenini araştıracağı, 1800 mahkumun bulunduğu cezaevindeki durumun şu anda kontrol altında olduğu aktarıldı. Olayın ardından ordu, ulusal muhafızlar ve güvenlik güçlerinin düzeni sağlamak için cezaevine girdi. Yerel medya, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığını aktarırken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Şili'nin başkenti Santiago'da etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü başkentte onlarca araç sele kapıldı. İçerisinde yolcu olan otobüs sel sularında metrelerce sürüklendi. Bazı yayalarsa sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Selin etkisiyle bazı caddelerde araç yığınları oluştu. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle şu ana kadar 6 kişi yaralanırken binlerce kişi tahliye edildi.

Araç hortumun etkisiyle havalandı. Bu güzel görüntülerse Mescid-i Haram'dan, Mekke'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Kutsal topraklarda ibadetlerini sürdüren umreciler ve ziyaretçiler, yoğun yağışa rağmen Mescid-i Haram'ın avlusunda ve Kabe çevresinde saf tutarak akşam namazını kıldı. İhramlı binlerce Müslümanın sağanak altında gerçekleştirdiği ibadet, manevi açıdan duygulu anlara sahne olurken çevredeki kameralara da yansıdı.

0: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Bir ilacın yan etkisini gidermek için başka bir ilaca başvurmak yeni sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle kronik hastaları uyarıyor. İlaçların doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve tedavinin bilinçsizce bırakılmaması gerekiyor.
1: Bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanımı yeni sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bir ilacın yan etkisini gidermek için başka bir ilaca başvurulması zamanla ilaç sayısını artırabiliyor. Bu durum yeni yan etkilere ve ilaç etkileşimlerine neden olabiliyor. Tansiyon, kolesterol ve diyabet gibi kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan kişilerde yeni belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ancak bu belirtiler her zaman farklı bir hastalığa işaret etmiyor. Bazen kullanılan ilaçların yan etkileri de benzer şikayetlere yol açabiliyor. Tıpta reçeteleme zinciri olarak adlandırılan bu durumda bir ilacın yan etkisini gidermek için yeni bir ilaç kullanılabiliyor. Böylece asıl neden belirlenmeden tedaviye yeni ilaçlar ekleniyor. Özellikle yaşlıların ve birden fazla kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar yeni bir belirti ortaya çıktığında doktora danışılmasını öneriyor. İlaç dozunun kişinin kendi kararıyla değiştirilmemesi ve tedavinin doktor önerisi olmadan bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Reçeteli ilaçların yanı sıra vitaminlerin ve bitkisel takviyelerin de doktora bildirilmesi önem taşıyor. Düzenli kontrollerin aksatılmaması da olası yan etkilerin belirlenmesine yardımcı oluyor. Uzmanlara göre doğru ilaç kullanımı, gereksiz tedavilerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Her yeni belirti için başka bir ilaca yönelmek yerine öncelikle sorunun kaynağının araştırılması gerekiyor.
0: Hafta sonu geliyor. Tabii vatandaşların en çok merak ettiği hususlardan biri de hafta sonu hava durumu ile ilgili. Meteorolojinin yayımladığı tahminlere göre hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Cumartesi günü doğu kesimlerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun güney kısmında sağanak görülecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteorolojinin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu özellikle batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava etkili olurken güney kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek. Cumartesi ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışların güney kesimlerde etkili olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü de Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde de bazı bölgelerde yağışların devam etmesi öngörülüyor.

0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Kayseri'de Halil Özdemir idaresindeki otomobille Necati Karakoç yönetimindeki otomobil Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada sürücülerden Necati Karakoç ile araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Halil Özdemir yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyit Ali Mahallesi'nde evinin yandığını gören Metin Balcı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Balcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bartın'ın Ulus ilçesinde kontrolden çıkan araç kaldırımı aşarak markete girdi. Kaza anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araç marketteki raflara ve yazar kasa tezgahına çarparak durabildi. Kaza anında kasa bölümünde personel ve müşteri bulunmayan markette ve araçta hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla marketten çıkarıldı. İş yerinde temizlik çalışması yapıldı. Burdur'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda akşam yemeğinin ardından yurtta kalan yaklaşık 50 üniversite öğrencisi sabahtan itibaren farklı aralıklarla rahatsızlandı. İshal, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetleri bulunan bazı öğrenciler ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gören yaklaşık 50 öğrenci ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken yurtta çıkan yemekten ve sudan ekipler tarafından numune alındı.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
12: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
16: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Allah Resulü cəhənnəmdən son çıxacaq olan insanın durumundan bahsedir bizə. Der ki, o şahıs cəhənnəmdən çıxarkən onun ətrafında ateşlər vardır, der Allah Resulü. Ateş o çıxarkən onun bədənini yaxmaya devam edər. O cəhənnəmdən çıxacaq olan şahıs bir an durur, ağlamaya başlar və sonra yoluna tekrardan devam edər. Ateşdən çıxar çıxmaz, arxasını dönər, ateşə baxar, şu sözü söylər. Beni səndən kurtaran, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala bütün nüqsan sıfatlardan münezzehtir. Ve Rabbine böyle şükürde bulunur. Allah-u Teala orada o cehennemden son çıkan şahsa şunu söyler. Der ki, cennete girmek ister misin? Der ki, evet ya Rabbi, eğer sen lütfedersen cennete girmek istiyorum der. Peki neresine girmeyi istiyorsun cennetin? O şahıs der ki, ya Rabbi, vallahi şöyle cennetin bir ağacının gölgesinde olsam benim için yeterli. Başka bir şey istemiyorum. Allah-u Teala ona der ki, sana o gölgeliği vermiyorum. Sana o gölgelikten daha büyük olan, dünyanın 10 katı kadar cennette sana yer veriyorum, git hadi. Sana yer veriyorum, git hadi. Bu şahıs beklemediği için bu sözü Rabbimize şunu söyler. Der ki, ya Rabbi, sen bu kadar büyük bir Allah'ken benimle istihza mı ediyorsun ya Rabbi? Benimle alay mı ediyorsun ya Rabbi? Beklemiyor çünkü o şahıs. Cennetin bir köşesine girsem, Allah-u Teala cennetin kapısına beni alsa, çünkü ateşte yanmış, tutuşmuş, kül olmuş ve cennete girmeyi düşünüyor bu şahıs. Beni kapının içerisine alsa yeterli diyor. Bunu duyunca birden şaşırıyor. Ya Rabbi, sen benimle istihza mı ediyorsun? Alay mı geçiyorsun diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala onu şunu söylüyor. Ben seninle alay etmiyorum. Lakin ben şanı yüce olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Dilediğimi yapmaya kadirim diyor. Hadi git, dünyanın 10 katı kadar senindir diyor ve cennete giriyor. Bakın arkadaşlar, bu cehennemden en son çıkıp cennete girecek olan insanın yeri arkadaşlar. Bir de ashab-ı kiramı düşünün. Allah dini için bedel ödemiş, şehit olmuş olan mücahitleri düşünün, müminleri düşünün, ashab-ı kiramın şehitlerini düşünün, Hazreti Ebubekir'i düşünün, Hazreti Ömer'i düşünün, Hazreti Osman'ı düşünün. Onların yerleri nasıldır? Gerisini siz tefekkür edin arkadaşlar.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: 99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Bir konu, bir hadis.
2: Yalayın kız ne verdin mi rahat namaz bek? Hala bin o yok o modusuna mına cara ezit ya Fatiha ve ya.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Safları düz tutunuz, ileri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur. Aklı başında ve bilgili olanlarınız benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar. Yine Efendimiz şöyle buyuruyor bu konuda, safranızı düz tutunuz, zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir. Çocukları sevmek ve camide namazda yaptıklarına sabretmek hususunda ise Efendimizin ahlakı yine bizlere örnektir. O aleyhisselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i kucağına alır, okşar, öper ve severdi. Hatta namaz kılarken sevgili torunları mübarek omuzlarına çıkarlardı. O yine de bir şey demezdi. Yine bir başka hadisinde küçük çocuğu olan onun hatırı için çocuklaşsın buyurmuşlardır.
3: Güzel şehrin farklı radyosu.
4: Çağrı FM.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
8: Telefon 0534 927 99 21.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
14: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
13: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
15: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
16: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz.
17: Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
18: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
19: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
20: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Çağrı FM. İslam tarihi. İslam tarihi. Tarih kapanmayan bir kapı, bitmeyen bir kitap, sonlanmayan bir hayat. İnsanlık var oldukça yazılacak olan bir senaryo. Geçmişten bir ibret, geleceğe yön veren birikimler. Bu birikimleri kimi zaman canlarıyla, kimi zaman adlarıyla, kimi zaman yaptıklarıyla oluşturan kişiler oldu. Örnek şahsiyetler, müstesna şaheserler, eşsiz yapı ve yapıtları günümüze ulaştıran tarihi ve bizleri asıl ilgilendiren yönüyle İslam tarihini, doğuşunu, gelişimini, günümüze nasıl ulaştığını, hangi zorlu sınavlardan geçtiğini, bir ayna gibi yansımalarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz.
23: Eşref Selçuk Hoca'nın sunumuyla İslam Tarihi her cuma saat 21'de Radyonuz Çağrı FM'de.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا bize kuvvet ver ki yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini lisanımızla ilan edelim. Ve Ruh-i Arz mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver. Ve meşhergah-ı arzın her bir tarafında senin esma-i hüsnanın nakışlarını, senin bed'i ve antika sanatlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için bize bir revaç ve seyahate iktidar ver. Aziz ve muhterem kardeşler, hicretin 8. yılında Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslamiyet'in yayılması için çeşitli devletlere elçiler göndermişti. Bizans'a bağlı bulunan Busra'da bu topraklardan biriydi. Evet, Bizans'a bağlı bulunan Busra'ya elçi gönderilmesi olayıyla sohbetimize devam edeceğiz. Hazreti Haris Mute kasabasına vardı ve Bizans'ın Şam valilerinden Şurahbil'in karşısına çıkarıldı. Devletler arasında her zaman geçerli olan bir prensip vardır: elçiye zeval olmaz. Şurahbil bunu çiğnedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçisi olduğunu öğrenince elçinin boynunu vurdurarak şehit etti. O ana kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hiçbir elçisine dokunmamıştı. Buna sessiz kalamazdı tabii ki. Bizans'a karşı savaş kararı hemen alındı. Hemen 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'yi de başlarına komutan atadı. Ama Efendimiz bugüne kadar hiç yapmadığı bir şeyi de o gün yapacaktı. Mücahitlerin karşısına geçti ve şöyle söyledi: Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talib geçsin. Cafer şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah da şehit düşerse Müslümanlar aralarında uygun birini kendilerine kumandan seçsin. Peki bu ne demekti? Aslında bazı sahabeler anlamıştı. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, keşke sağ kalsalar da kendilerinden faydalansak dediler. Resulullah sustu ve cevap vermedi. Ya sırasıyla ordunun başına geçecek olanlar yüreklerinde zerre kadar korkuya da tereddüt olmadan harekete geçti. Çünkü ölümden korkmak gibi bir dertleri, sorunları yoktu. Hatta Allah yolunda ölmemekten korkuyorlardı. Sahabelerin en bariz özelliği ölümden korkmak bir yana, onların çoğunun en büyük korkusu Allah yolunda ölmemekten korkuyorlardı. Yataklarında ölmekten korkuyorlardı. Düşündükleri tek şey, sevgili peygamberlerinden aleyhissalatu vesselam omuzlarına emanet aldıkları görevi layıkıyla yerine getirmekti. Ordu hazırlanmıştı. Resulullah onları uğurlamak için Veda Tepesi'ne kadar gitti. Bizans gibi güçlü bir imparatorlukla daha önce hiç savaşmamışlardı. Toprakları Kudüs'ten İstanbul'a kadar uzanıyordu. Ağır zırhlarla kuşanmış binlerce savaşçıları vardı. Geçmişi yüzyıllara dayanan sistematik bir devletti. İlk defa böyle bir karşılaşma olacaktı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beyaz şandağı, beyaz sancağı Zeyd'e teslim etti. Ve Haris'in öldürülü yere kadar gidin, orada bulunanları İslam'a davet edin. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beyaz sancağı Zeyd'e teslim ediyor ve Haris'in öldürüldüğü yere kadar gidin, orada bulunanları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse ne ala, kabul etmezlerse Allah'ın yardımına güvenerek onlarla çarpışın buyurdu. Ordu böylece yola çıkmıştı. Vali Şurahbil ise Müslümanların hazırlığını duydu. Tek başına karşı koymanın mümkün olmadığını biliyordu. İmparator Heraklius'a haber gönderdi ve yardım istedi.
Mücahitler Şam topraklarından Mağana'ya gelmişlerdi. Konaklarken sarsıcı bir haber aldılar. Komandan Theodoros 100 bin askerin başına geçmiş, güneye doğru ilerliyor. Bir düşünseniz kardeşlerim, siz 3 bin kişisiniz ve 30 katı büyüklüğünde bir düşman geliyor, ne yapacaksınız ya da ne yapabilirsiniz? Evet, bir düşünün, 3 bin kişisiniz ve 30 katı büyüklüğünde bir düşman geliyor, bu durumda ne yapılabilir? Hazreti Zeyd durumu değerlendirmek için sahabelerle istişare etti. Hemen görüşler tek bir noktada birleşmişti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama mektup yazıp düşman ordusunun sayısını bildirelim. Bize asker göndersin ya da nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda emrini beklediğimizi iletelim. Hazreti Abdullah bin Revaha o ana kadar hiç konuşmamış, sadece dinlemişti. Birden ayağı kalktı. Abdullah bin Revaha birden ayağa kalktı ve şöyle dedi: vallahi biz insanlara ne sayıca ne de silahça üstün olduğumuz için değil, Hazreti Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın. Bunda iki iyilik vardır sizin için. Ya şehadet ya zafer. Bu sözler orduya çok büyük bir cesaret verdi. Vallahi Revaha'nın oğlu doğru söylüyor. Vallahi Revaha'nın oğlu doğru söylüyor diyerek toparlandılar. Ve savaş düzeni alındı. Hicretin 8. yılıydı kardeşler. Yer ise Mute meydanı. Tarihe geçecek, yüzyıllar boyu konuşulacak Mute savaşı işte burada gerçekleşecekti. Bir tarafta asker sayısı 100 bini bulan, her türlü donanıma sahip mağrur Bizans ordusu, diğer tarafta 3000 kişilik İslam ordusu. Birincisinde her şey var ama bir tek şey yoktu. İkincisinde ise düşmana nispetler hiçbir şeyler yok ama sadece bir tek şeyleri vardı. O da imanları, Hazreti Allah'a ve peygamberine imanları vardı. Uğrunda her şeylerini feda edecekleri, dinlerin sahibi olan Hazreti Allah'a imanları ve onun yardımına olan güvenleri. Yönüşe baktığımızda manzara garipti. Sayıca ve silahça kıyas kabul etmeyecek bir eşitsizlik vardı. Hatta komandan Theodoros karşısında sayıca az olan İslam ordusunu görünce onları bir anda yok edeceğini bile düşünmüştü. İki tarafta savaş meydana gelmişti. Artık birbirlerini iyice görüyorlardı. Hazreti Zeyd tarafından bir sahabe elçi olarak gönderildi. Onlara İslam'ı tebliğ etti, davet etti. Aslında bu sahne çok şeyi ifade ediyordu. Eğer bu cihattan önce onlar İslam'a davet edilmeseydi, bu sadece bir çarpışmadan ya da ganimetten ibaret kalabilirdi. Halbuki İslam ordusu Allah yolunda cihat için oradaydı. Onlar niyetleri buydu. Temel amaç İslam'ı ulaştırmaktı, savaşmak değildi. İşte böyle olunca sebepler her ne kadar zor görünürse görünsün, amaç sırf Allah rızası olduğu için amel ihlaslı olur. Ardından Allah'ın yardımı da beklenebilirdi. Ama asıl maksat unutursa ve İslam'a davet yapılmazsa ihlas zayıflardı. Allah'ın yardımından da mahrum kalınabilirdi. İşte sahabe ordusu böylece Hazreti Allah'a dayandı. Fakat Bizans ordusu Müslüman olmaya yanaşmadı. O halde beklemek anlamsızdı. Emir geldi ve hücum başladı. Zeyd bin Harise elinde İslam sancağıyla beraberinde ashab ile düşmana hücum etti. Karşılarında 100 bin kişilik ordu yokmucasına öyle bir tutkuyla, öyle bir inançla düşmana saldırdılar ki ölüm onlar için en sevgiliye kavuşmaktı. İşte bu yüzden çok istedikleri, arzuladıkları bir şey vardı: şehadet. Zeyd'i hatırlayın, Taif'te Resulullah'ın yoldaşı oydu kardeşler. O gün ona onlarca taş isabet etmişti vücuduna. Allah'ın dini için kanlar içinde kalmıştı. Şimdi ise Zeyd 48 yaşındaydı. Hayatını, son 19 yılını Allah'ın dinine adamıştı. İşte o gün mücadelesinin son günüydü. Bir elinde beyaz sancakla kahramanca çarpışıyordu ki vücudu düşman askerlerin mızraklarıyla paramparça oldu.
Evet, vücudu düşman askerlerin mızraklarıyla parçalandı. Ayakta duracak gücü kalmamıştı. Çok istediği, çok arzuladığı şehadet mertebesine artık ulaşmıştı. Ne mutlu ona. Hizmet vakti bitmiş, ücret almaya ebedi bir saadete doğru yola çıkıyordu. Muharebe ilk anlarından itibaren çok çetindi. Kısa sürede savaş yeri kana bulanmaya başlandı. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ordusunu göndermişti ama aklı hep oradaydı. Medine neresi, Mute neresi, arada kilometreler vardı. Ancak Yüce Allah ona bildirecek. O da gözüyle görmüşçesine çarpışmanın safhalarını anlatacaktı. Sancağı bu kez Cafer bin Ebu Talip aldı. O da cesurca savaşıyordu. Hazreti Zeyd'in başına gelenin aynısı kendi başına geleceğini seze seze kılıç sallamaya devam etti. Gözünü bile kırpmadan elindeki bayrağı bir an olsun yere düşürmedi. Düşman onlardan kat kat fazla olsa ne yazar? Onun istediği tek şey vardı. Bunun dışında gözü hiçbir şey görmüyordu. O da Hazreti Allah'ın rızasını kazanmak. Üzerine gelen düşman askerleriyle birer birer çarpışıyorken öyle bir kılıç darbesi aldı ki sağ kolu kesilmişti. Bu sefer sancağı sol eliyle tuttu ama bir müddet sonra sol kolu da kesildi. Yine de sancağı yere bırakmadı. Kesik iki kolunun kalan kısımlarıyla sancağı sıkıştırarak göğsü arasına tuttu. O sancak İslam ordusunun izzetini temsil ediyordu. Asla yerde olamazdı. Buna müsaade edemezdi. Tıpkı Musa bin Ümer gibi hatırlayın, o da Uhud'da son nefesini bu yolda vermişti. Cafer radıyallahu anh daha fazla dayanamadı. Bedenine peş peşe inen kılıç darbeleriyle oracıkta şehit oldu. O gün vücuduna onlarca ok ve kılıç darbesi almıştı. Habeşistan'a hicret edenlerdendi. 13-14 yılı orada geçmişti. Döneli sadece 5 ay olmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile doya doya hasret giderememişti ki tekrar aylık vakti gelmişti. Kavuşma ebedi olan ahiret yurduna kalmıştı. 41 yaşındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için demiştir ki Cafer hilkaten ve ahlaken bana en fazla benzeyendir. Yoksullara ve zayıflara çok şefkat beslerdi. Evine fakirleri davet eder, yedirir, içirirdi. Bugünden sonra Cafer-i Tahir diye anılacaktı. O gün hüzünlü bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'in evine gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözyaşları içinde şehit yavrularını sevmeye başladı. Cafer'in çocuklarını seviyordu, öpüyordu ve ağlıyordu. Cafer'in hanımı Esma endişelenmeye başladı. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, niçin ağlıyorsun? Niçin çocuklarımı sanki bir yetim çocuğuymuş gibi seviyorsun? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından bir haber mi var? Şefkat peygamberi, evet, onlar Allah yolunda şehit oldular. Savaş böylece devam ediyordu. Sancağı bu kez Abdullah bin Rebaha aldı. Atının üzerinde ak sancak omuzunda düşmana karşı ilerliyordu. Kötülüğü emreden nefis bu vaziyetteyken bile onu vesvese ve tereddütler tuzağına düşürmek istiyordu. Hazreti Abdullah iki düşmanla aynı anda savaşıyordu. Biri Bizans askerleri, diğeri hiçbir zaman yanından ayrılmayan nefsi. Bir taraftan düşmana saldırırken diğer taraftan en büyük düşmanı olan nefsine şöyle sesleniyordu. Ey nefsim, ben seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun ya da bunu sana zorla kabul ettiririm. Ey nefsim, sen şimdi öldürmezsen daha hiç ölmeyecek misin ki? İşte ölüm gelip çattı. Arzu etmediğin halde eğer o iki kişinin yaptığını yapar, şehitliği tercih edersen en isabetli işi yapmış olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Asıl düşmanını mağlup etmişti. Diğer düşmanla ise
kahramanca bir çarpışma gösteriyordu. Daha sonra Abdullah da arzuladığı şehadet mertebesine ulaşmıştı. Bütün kumandanların şehit olmasıyla orduda bir kargaşa oluştu. Ne yapacaklarını bilemediler. Ey Müslümanlar, aranızdan birini kumandan seçin ve hemen onun etrafında toplanın diye seslenildi. Tüm bunlar yaşanırken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'de ashabının içindeydi. Çarpışmanın safhalarını bir bir anlatıyordu ve Allah Resulü gözyaşları içindeydi. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı ve şehit oldu. Onun için Allah'tan af dileyiniz. Sancağı Cafer aldı, o da şehit oldu. Onun için de Allah'tan af dileyiniz. Sonra sancağı Abdullah bin Revha aldı, o da şehit oldu. Bu kardeşiniz için de Allah'tan af dileyiniz. Abdullah bin Revha'dan sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Evet, Abdullah bin Revha'dan sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. İşte şimdi tandır tutuştu ve harp kızıştı. Allah'ım sen ona yardım et. Kimdi bu duanın muhatabı peki? Kimdi Allah'ın kılıçlarından bir kılıç denilen? Halid bin Velid, Sabit bin Akram'ın seslenişi mücahitlerin toparlanmalarını sağlamıştı. Görüş birliğiyle Halid'i kumandan seçtiler. Halid sancağı aldı, atına atladı ve yönünü düşmana çevirdi. Mute meydanında hava kararmıştı artık. O zamanki çarpışmalar şimdiki savaşlar gibi gece gündüz devam etmezdi. Evet, tüm sahabeler var güçleriyle savaşmaya başladı. O gün öyle bir çarpışma cereyan etmişti ki Halid'in elinde tam 7 kılıç vuruşa vuruşa parçalanmıştı. Parçalanana kadar da o kılıçlarda belki kaç kişi yere serilmişti. Savaş esnasında Halid diğer taktiğini de uyguluyor. Arkada gizli tuttuğu bir grubu yeni destek gelmiş gibi savaşa sokuyordu. Düşmanın zaten bozulmuş olan morali bu saldırılar karşısında büsbütün bozulmuştu. Cihattaki ihlasları, samimiyetleri Allah'ın yardımını böylece celbetmişti. O görünüşte haşmetli düşman ordusu mücahitler karşısında dayanamayıp çareyi geri çekilmekte buldular. Evet kardeşler, bu sohbetlerin devamında buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Allah ebediyen yar ve yardımcınız olsun.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç kişinin bulunduğu bir köyde veya kırda namaz cemaatle kılınmazsa, şeytan onlara mutlaka galebe çalmıştır. Cemaate iyi tutunun, zira kurt sürüden ayrılanı kapar.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0, 0543 158 31 34.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

kadınların geçmişte yaşanan sıkıntıları sık sık gündeme getirmesinin sebebi eşinin geçmişi değiştirmesini sağlamak değildir. Kadınların böyle bir beklenti içinde olduklarını zannediyoruz biz erkekler. Oysa kadının orada sadece beklentisi anlaşılmaktır. Geçmişte yaşanan olaylarda yaşadığı mağduriyeti dile getirerek eşinin de evet canım haklısın doğru ya gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşadın. Yani babam sana onu dememesi gerekiyordu. Ben o zaman sana şöyle davranmamam gerekiyordu gibi anlaşılmaktır. Akrabasını kaybeden bir adama taziye verdiğimizde nasıl onu anlamaya çalışırız ya? Hiç konuşmadan bile başın sağ olsun deyip onunla üzülürüz ya. Eşimizin de geçmişte yaşadığını anlamaya çalışmak, masum bir şekilde üzüntüsüne ortak olarak onu onaylamaktır. Bunu yaparsanız sorun biter. Yapmazsanız kadın daha agresifleşir, daha sertleşir ve daha yüksek bir dozda ve unutmayacak şekilde bu konuyu hep gündeme getirecektir.

Söz değer varlığa şu can evinden. Kiminde nar olur, kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

0: Bir hikaye, bir öğüt. İki arkadaş. Ülkelerden birinde bir padişah sarayına yeni hizmetçiler alacakmış. Hizmetçi adaylarının ikişer ikişer huzuruna çıkarılmalarını emretmiş. İlk önce iki arkadaş gelmiş padişahın huzuruna. Bunlardan biri güler yüzlü, yakışıklı bir gençmiş. Diğeri ise zayıf ve bakımsızmış. Padişah ilk önce yakışıklı genci yanına çağırmış ve bir takım sorular sormuş.
1: Tamam, sen şimdi şu odada bekle.
0: Emredersiniz padişah. Yakışıklı genç içerideki odaya geçince padişah zayıf genci yanına çağırmış.
1: Arkadaşın nasıl biridir? O senden hiç iyi bahsetmedi.
0: Genç arkadaşının kendisini kötülemesine üzülmüş ve yine de onun arkasından kötü bir şey söylememiş. Padişah bakımsız genci de içerideki odaya göndermiş. Sonra yakışıklı genci tekrar çağırmış yanına.
1: Seni arkadaşına sordum. Hakkında hiç iyi şeyler söylemedi. Keşke yüzün gibi için de güzel olsaymış.
0: Genç bu sözleri işitince arkadaşına çok kızmış. Padişahın huzurunda belli etmemeye çalışsa da yüzü öfkeyle kızarmış. Padişah konuşmasına devam etmiş.
1: Peki sen onu nasıl tanırsın?
0: Yakışıklı genç başlamış arkadaşını kötülemeye. Yalan yanlış bir sürü şey anlatmış da anlatmış. Sonunda padişah ikisini de huzuruna çağırmış.
1: Bu genç zayıf ve bakımsız ama kalbi çok güzel. Güzel sözlü ve doğru davranışlı olduğu için saraydaki hizmetkarım olmayı hak etti.
0: Yüzü güzel ama kalbi kötü gençse saraydan atılmış. Hiç kimsenin arkasından kötü bir şey konuşmaması gerektiğini anlamış.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda cemaate katılmayan kimseleri fark edince yerime namaz kıldıracak bir kişi tayin ederek gidip cemaatten geri kalan kimselerin evlerini yakmayı düşündüm buyurdular.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

91. Bölüm. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ukbe bin Ebi Muayt'ı da boynunu vurdurmak suretiyle cehenneme yolcu edince, Kureyş ulularının gözlerini ölüm korkusu bürüyüvermişti. Artık sırayla bu köprüden geçileceği, Medine'ye varıncaya kadar göze batar durumda olanların birer birer öldürüleceği kanaat zihinlere yerleşti. Zaten pek çoğu Bedir'de kılıçtan geçirilmiş olanlara birkaç kişi daha eklenince artık kalburüstü olanlar meydandan silinmiş olacaktı. Bu düşünceler alt dudağı yarık bir adamı harekete geçirdi. Yanında muhafızlık görevini yürüten kişiye ''İzin verirsen bir su dökeyim, pek daraldım.'' dedi, verilen izinden sonra bir miktar uzaklaştı. Çömeldi. İhtiyacını giderir gibi bir vaziyet aldı. Nöbetçi, onun rahatça işini bitirebilmesi için arkasını dönmüş bulunuyordu. Fırsat bu fırsattır diyen yarık dudaklı adam, tabana kuvvet kaçmaya başladı. Ve bir müddet sonra dönen nöbetçi, onu gittiği yerde göremeyince feryadı bastı. ''Süheyl bin Amr'ı kaçırdık!'' diye bağırdı. Bir anda yayıldı bu haber. Peygamber Efendimiz derhal Süheyl'in yakalanmasını, hatta karşı koyarsa öldürülmesini emretti. Birçok kişi etrafa dağıldı. Arayanlar arasında Resul Ekrem Efendimiz de vardı. Ve çok geçmeden Süheyl, peygamberler İmam Efendimiz'i karşısında görünce uğraştırmadan teslim oldu. Fakat bu kaçışın cezası olarak Süheyl'in elleri boynuna bağlanmıştı. Artık Medine'ye kadar o böyle gidecekti. Süheyl ve arkadaşları sıranın ne zaman kendilerine geleceğini bekleme korkusuyla heyecanlı günler geçireceklerdi. Ganimetler hala dağıtılmış değildi. Allah Teala'nın bu konuda ne buyuracağı beklenmekteydi. Bir başka türlü mesele gönül rahatlığıyla halledilmiş olmayacaktı. Ve nihayet Resulullah Efendimizin mübarek yüzünde vahiy gelmekte olduğunu bildiren bir hal görüldü. Sanki Efendimizin dünyayla alakası kesilmiş, bir başka aleme geçmiş gibiydi. Alnından şapır şapır terler dökülüyor. Fakat o, belki de ter akıttığının farkına bile varmıyordu. Bu hali görenlerin sesleri kesildi. Başlar eğildi. ''Rabbimiz ne buyurursa emri başımız üzeredir.'' manasını anlatan bir bekleyiş başladı. Bir zaman sonra Nebi Ekrem Efendimiz etrafına gülümseyen gözlerle baktı. Daha sonra gelen vahyi tane tane okumaya başladı. ''Ey Resulüm, sana harp ganimetlerinin kime ait olduğunu soruyorlar. De ki, bu ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Bu sebeple siz gerçekten mümin kişilerseniz, Allah'tan korkun. Birbirinizle aranızı düzeltin. Geçimsizlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler yalnız o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır. Onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Müminler o kimselerdir ki namazı gereği üzere kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hak yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Onlara Rablerinin yanında dereceler vardır, mağfiret vardır, değerli bir rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazı kimselerin hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda savaş için evinden çıkarması gibidir. Çünkü müminlerden bir grup savaşa çıkmayı hoş görmüyorlardı.
Hak meydana çıktıktan sonra da onlar bu savaş hususunda göz göre göre ölüme götürülüyormuş gibi seninle mücadele ediyorlardı. O vakit Allah size yük kervanı yahut silahlı birliklerden biri sizindir diye vaat ediyordu. Bir de silahı olmayan kervanın size ait olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ayetleriyle hakkı ve İslam'ı açığa vurmayı ve kafirlerin arkasını kesmeyi murat ediyordu. Bunun hikmeti, kafirler istemese bile İslam'ı tanıtıp yerleştirmek ve küfrü yok etmek içindir. O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da o size, ''Gerçekten ben ardı ardına gelen bir melekle size imdad ediyorum.'' diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah size bu meleklerle yardımı sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer ancak Allah yanındadır. Allah Teala mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size Bedir Harbi'nde korkudan emin kılmak için bir uyku veriyordu. Üzerinize gökten bir yağmur indiriyordu ki bununla sizi temizlesin. Şeytanın vesvesesini sizden kaldırsın. Kalplerinize sebat versin ve bu yağmur sebebiyle ayaklarınızı tespit etsin. O vakit Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Hemen müminlere yardım edin ve zafer duygusu ilham ederek kalplerine sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Hemen boyunları üstüne vurun. Vurun onların parmak uçlarına. Bu azap ve mağlubiyet onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olmaları sebebiyledir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse iyi bilmelidir ki Allah şiddetli azabı olandır. Tadın ey kafirler bu mağlubiyeti. Bir de kafirler için cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Bir savaş halinde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara ardınızı dönüp kaçmayın. Kim böyle bir günde bir savaş taktiği olmaksızın yahut bir başka gruba katılma maksadı bulunmadan onlara ardını döner de kaçarsa muhakkak Allah'ın gazabına dönmüş olur. Onun yeri cehennemdir. O ne kötü dönüştür. Siz Bedir'de o kafirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Ey Habibim! Düşmanlara bir avuç taşı fırlattığında onları sen atmadın. Fakat Allah attı. Bunları müminleri güzel bir tecrübeden geçirmek için yaptı. Allah Teala işiten ve bilendir. Bu tecrübe bir gerçektir. Ve Allah Teala kafirlerin hilelerini boşa çıkarandır.

Bu surenin devam eden ayetleri yine ganimetlerden ve Bedir Harbi'nden bahsediyordu. Bilin ki kâfirlerden ganimet olarak aldığınızın beşte biri Allah'a aittir. Peygamber'e, peygamberin akrabasına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara dağıtılmak üzere ayrılacaktır. Eğer Allah'a ve Bedir günü iki ordunun birbirine karıştığı ve hakkın batıldan ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, taksim böyle olacaktır. Hak Teâlâ her şeye kadirdir. O vakit siz Bedir Vadisi'nin biri tarafındaydınız. Onlar da öte yanında. Süvarilerse sizden aşağıdaydı. Eğer siz savaş için orada buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, bu derece rastlaşamaz, vaktin tayininde ihtilafa düşerdiniz. Fakat takdirde olup bitmiş bir işi Allah'ın yerine getirmesi için bu böyle olmuştur. Ta ki helak olan açık bir delili gördükten sonra helak olsun. Diri kalan da açık bir delili gördükten sonra yaşasın. Hiç şüphe yok. Allah Teala elbet işiten ve bilendir. O vakit Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu. Şayet onları sana çokluk halinde gösterse korkacak ve savaş hususunda ihtilafa düşecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. Çünkü Allah kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah onları sizin gözlerinize az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde çoğaltıyordu. Çünkü Allah takdirde olup bitmiş bir işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür.

bu ayetleri tebliğ ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimetlerin 1/5'ini bir tarafa ayırdı. Geri kalanları süvariye 2, yaya olana 1 hisse olmak üzere müsavi şekilde ayırdı. Zaten ordu içinde sadece 2 atlı bulunuyordu. Muharebede bulunmayan fakat Resulullah Efendimiz tarafından vazife verilen veya bulunmak istediği halde bulunamayanlar vardı. Efendimiz onlar için de birer hisse ayırdı. Rukayye'nin kocası olan Osman bin Affan, Medine'ye vali olarak tayin edilen Ebu Lübabe, Bedir Harbi için çıkan fakat deveden düşüp yaralandığı için mecburen geri gönderilen 2 kişi bunlardandı. Şehitlerin ailelerine de birer hisse ayrılmış bulunuyordu. Daha sonra Resulullah Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a döndü. ''Gel ey Sa'd!'' dedi. Resulullah Efendimiz'i takip etti. Ancak içini bir korku ve heyecan kaplamıştı. ''Acaba?'' diyordu. Fakat daha öte gidemiyordu. Nitekim Nebi Ekrem Aleyhisselam Efendimiz, ta Bedir'den beri göz diktiği kılıca sarılınca kalbi göğsüne sığmayacak derecede çarpmaya başladı. Bir kılıç için bu derece ısrar etmenin sonucu olarak hakkında bir vahiy mi indi ve ceza göreceksen hiç şaşma ey Sa'd diye düşündü. Bu kılıcı sen benden istemiştin değil mi? Evet ey Allah'ın Resulü. O zaman bu kılıç ne senindir ne de benim diye cevap vermiştim. Ama şimdi bu kılıç benim hisseme düştü. Ben de bunu sana hediye ediyorum. Sa'd, göğsünü sıkıştıran bunaltıyı ancak bu cümlenin bitiminden sonra dışarı atabildi. Memnuniyetle gülümsedi. Allah Resulüne teşekkürlerini bildirdi. Üst üste 2 defa müracaat edecek derecede beğenmişti onu. Ama artık onun daha başka, daha üstün bir değeri olacak. Ömrü oldukça onu hak yolunda kullanacak, Resulullah'ın bir hediyesi, Bedir gibi unutulmaz bir zaferin değerli bir hatırası olarak bilecekti. Sen de gel ey Ali. Hazreti Ali, efendisinin davetine koşarak geldi. Peygamber Efendimiz elinde bir kılıç daha tutuyordu. Haccacoğlu Münebbiha aitti. Kureyş arasında özel olarak Zalfikar adıyla biliniyordu bu kılıç. Onu da Ali'ye uzattı. ''Benim hediyem olsun.'' dedi. Bunlar ganimetten ilk defa ayrılmış bulunan 1/5 hisse içinde veriliyordu. Ali ve Sa'd, Resulullah Efendimiz tarafından özel bir ikram görmenin sevinciyle yerlerine döndüler.''

Müslümanlar kazanılan zaferi tebrik için Medine'den yola çıkmış ve Peygamber Efendimiz'i Revha denilen yerde karşılamışlardı. Efendimiz de Bedir'e çıkarken ilk molayı burada vermiş, küçükleri buradan ayırıp geri göndermişti. Seleme bin Selame kendilerini tebrik edenlere şu cevabı veriyordu. Tebrike değer bir şey yok. Bağlı develer gibi duran bir takım saçlara dökük ihtiyarlar gördük ve onları boğazladık. Yaptığımız iş bundan ibarettir. Resulullah Efendimiz gülümseyerek müdahale ettiler. Arkadaşım öyle deme. Asıl elebaşı durumunda bulunanlar onlardı, dedi. Daha sonra Üseyd bin Hudayr, edebin, hürmetin seslediği bir sesle, ''Ey Allah'ın peygamberi!'' dedi. ''Zaferini Allah mübarek etsin. Fakat yemin ederim ki senin muharebe etmek üzere değil, kervanı karşılamak maksadıyla gittiğini zannediyordum. Böyle olması asla geri kalmaz. Mutlaka birlikte giderdim.'' Bu sözlerin samimi olduğunu bizzat Efendimiz tasdik ettiler. ''Doğru söylüyorsun ey Üseyd!'' dedi. Medine'ye yaklaşınca Efendimizin şu şekilde Rabbine şükürlerini arz ettiği duyuldu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz. Hatalarımızdan dolayı tevbe ediyoruz. İbadetlerimizde daimiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Yüce Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve aleyhimize toplanan düşman gruplarını tek başına dağıtmıştır. Resulullah Aleyhisselam geldiler ve İslam ordusuyla beraber şehre girdiler. Giderken Allah'ın vaadine inanarak, güvenerek yola çıkmış, bu vaadin tam ve mükemmel şekilde yerine getirildiğini görerek dönmüştü. Mevlasına sonsuz hamd ve şükürlerini arz ediyordu. Medine'ye döndüklerinde Ramazan ayı sona ermek üzereydi. Bu sebeple şehre girer girmez tekrar oruç başladı. Ramazan ayı çıktıktan sonra Bedir günlerinde tutulamayan oruçlar sayısınca oruç tutulacaktı. Esirler evlere dağıtıldılar. Kaçmaya teşebbüs eden Süheyl bin Amr, elleri boynuna bağlı olduğu halde Resulullah Efendimizin evine indirildi. Peygamberimizin hanımı Sevde, başsağlığı dileği için komşudaydı. Eve dönüp de kabilesinin ileri gelenlerinden Süheyl bin Amr'ı eli boynuna bağlı halde gördüğü zaman heyecanına hakim olamadı. ''Ey Ebu Yezid, böyle kendinizi iplere bağlatacağınıza şerefinizle ölmeyi beceremediniz mi?'' diye haykırdı. Onun bu davranışı Resulullah Efendimiz'i üzmüştü. Peygamber hanımı olma gibi bir saadet tacını başına giyen Sevde'nin kazanılan zaferden dolayı Serveri Enbiya Efendimiz'i tebrik etmesi lazım gelirken bir müşrike bunları söylemesi mazur görülemezdi. Onların bu savaşı kaybetmesine üzülmüş gibi bir davranış içine girmişti. Bu sebeple layık olduğu azarı bizzat Sultanı Enbiya Efendimiz'den işitti. ''Ey Sevde, sen bu sözü Allah'a ve Resulüne karşı mı söylüyorsun?'' Efendimizin sesindeki üzüntü ve ciddiyet onun aklını başına getirdi. ''Ya Resulallah, sana peygamberlik veren Allah adına yemin ederim ki, Ebu Yezid'i elleri boynuna bağlı halde görünce kendime hakim olamadım.'' cevabıyla mukabele etti. Süheyl, alelade bir kişi değildi. Servet sahibiydi. Cömertti. Bütün bunların ötesinde ünlü bir hatipti. Üsame bile onu tanımış, ''Ya Resulallah, bu adam Mekke'de
halka tirit yediren kişi değil mi?" demişti. Efendimiz cevap verdi. "Evet odur. Fakat bunun ötesinde Allah'ın nurunu söndürmeye de çalışırdı." Diğer esirler evlere dağıtıldı. Onlara insan gibi muamele edilmesi emri verildi. Bu emir, esirleri utandıracak derecede yerine getirildi. Ele geçen yiyeceğin en iyisi daima onlara takdim edildi. Önce onların karnı doyuruldu. Fakat Sevde, bu davranışının cezasını beklediği durdu. Boşanmaktan ve müminlerin annesi şerefini kaybetmekten korkuyordu. Kendi sırasını Hazreti Ayşe'ye devretme karşılığında boşamaması için ricacı düşürdü ve affedildi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM. Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın büyük çoğunluğu sudur. Dünya yüzeyinin %70'i sudur ve bu suyun yalnızca %3'ü içilebilir türdendir. İnsanlar dünya okyanuslarının yaklaşık %5'lik kısmını araştırabildiler. İlginç bir ayrıntı olarak dünyadaki suyun hepsinin dondursak ve bir kar topu kıvamına getirsek büyüklüğü Satürn uydusu Tetis kadar olurdu. En uzun sıra dağlar çoğunlukla su altındadır. Orta Atlantik sırtı Atlantik Okyanusu'nun ortalarına kadar devam eder ve İzlanda'dan görülebilen bu sıra dağlar Ant dağlarından 20 kat daha uzundur. En derin vadiler de okyanus altındadır. Marina çukuru yaklaşık 11 kilometre derinliğe sahiptir ve bu çukurun dibi okyanus zeminidir. Bugüne kadar yalnızca 3 insan en dibe ulaşabildi. Dipte basınç çok fazladır ancak yine de dip kısmında bazı canlı organizmalar bulunuyor. Yüksek dağlar ve derin çukurlara rağmen dünya pürüzsüzdür. Dünyadaki bütün dağ ve kanyonların toplam ölçümleri dünya çevresinin yalnızca 5000'de biri kadardır. Yani eğer dünyayı avucunuza alma şansınız olsaydı bir bowling topuna dokunuyor gibi pürüzsüz hissederdiniz.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
8: Telefon 0534 927 99 21.
9: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali.
3: Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
12: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah Resulü'nden mesajlar. O gün insanların ağızlarına mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Bile bile hakkı batılla karıştırıp hakkı gizlemeyin. Allah Resulü'nden mesajlar.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine, asıl acı olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin biberlere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Kafasını kuma gömen şey nedir? Eski bir inanışa göre deve kuşu. Ama bu yanlış cevap. Asla bir deve kuşunun kafasını kuma gömdüğü görünmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir diğer araştırmaya göre ise deve kuşu bir tehlike sezdiğinde kumun içine başını sokar. Ama bunu tehlikenin ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yapar. Gerçek olan şu ki bir tehlikeyle karşılaştığında her hayvan gibi deve kuşu da var gücüyle kaçar. Tutankamon'un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. ...1922'de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde Tutankamon'un mezarına giden herkesin korkuya kapılmasına neden olan Firavun'un laneti hikayesi Dali Express'in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Dali Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

Kim bir yoksula kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.

0: yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Allah siz emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
8: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
11: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Hicr suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler.
1: دَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bırak onları, yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ
0: O kafirler alay ederek, ey o kendisine kitap indirilmiş olan, dediler. Mutlaka sen bir delisin.
1: لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?

0: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

0: Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ
0: Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler, ibret teşkil ettiği halde, yine de onlar iman etmezler.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
0: Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar,

0: Yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk derler.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
0: Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.

hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

0: Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

0: aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip, onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz.
1: وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Muhakkak ki, hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ
0: Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

0: Ve hani Rabbin meleklere ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız.

0: İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, İblis'e, sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.

0: Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.

0: İblis dedi ki, ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim.
1: İlla ibadete minhumul muhlasin.
0: Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.
1: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
0: Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur.
1: اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
0: Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

0: Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn.
0: Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
1: Udhuluha biselamin aminin.
0: Esenlikle, emin olarak girin oraya, denir onlara.

0: Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar.
1: نَبِّ عِبَاد۪ي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
0: Kullarıma haber ver ki, günahları örten gafur, İhsanı bol olan Rahim benim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Bununla beraber azabım da elim mi elim.

0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tefsir edersiniz?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَالِطِينَ
0: Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler.

0: O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim?
1: قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
0: Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik.
1: اِلَّا آلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ
0: Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.

0: yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ.
0: Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin.

Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi.

0: "Bunlar benim misafirlerim," dedi. "Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin."
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlarsa, "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış?" dediler.
1: قَالَ هَاُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
0: Lut, "Eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz," dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Resulüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları.

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.

0: Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Ey ki halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ
0: Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile tatlılıkla davran onlara.
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
0: Elbette senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Şu kesin ki, biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru.

0: Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. On dördüncü cüzün birinci hizbini dinlediniz.

0: Ya ber, ya ber.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sadada çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab, işte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum.

Biriniz kardeşine danıştığı zaman, danışılan kimse ona faydalı gördüğü şeyi bildirsin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Gerçekten bu Kur'an en doğruya iletir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Allah Resulü'nden mesajlar.

Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse, şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Yıkılan evlere bak oğlum, küllenmiş ocaklara bak. Ama gözlerime bakma ne olur, gözyaşımız söndürmez yangınını, kahrolursun. Uzatma boşuna ellerini, tutamayız, kahrolursun. Giten çocukluğundur yakar bizi, yarım kalmış anılarındır oğlum. Hicaba zincirler bizi şaşkın bakışlarında saklı hayaller. Ve sıkar boğazımızı yetim kokan ellerin. Bu dünya kirli, bu dünya zehirli. Gün ışığına hasret geceler, seni bizden, bizi senden alıkoyar. Gökyüzünde kuş, kum ocağında yuva ararsın, arama. Hepsini vurdular, vurdular oğlum, vurdular.

Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine, asıl acı olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin biberlere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Kafasını kuma gömen şey nedir? Eski bir inanışa göre deve kuşu. Ama bu yanlış cevap. Asla bir deve kuşunun kafasını kuma gömdüğü görünmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir diğer araştırmaya göre ise deve kuşu bir tehlike sezdiğinde kumun içine başını sokar. Ama bunu tehlikenin ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yapar. Gerçek olan şu ki bir tehlikeyle karşılaştığında her hayvan gibi deve kuşu da var gücüyle kaçar. Tutankamon'un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. ...1922'de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde Tutankamon'un mezarına giden herkesin korkuya kapılmasına neden olan Firavun'un laneti hikayesi Dali Express'in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Daily Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: İlim denizinden damla damla. Dünya amel etme, ahiret karşılık alma mekanıdır. Kim dünyada amel etmezse ahirette pişman olur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Bir insanın yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgıladığını biliyor muydunuz? Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1.36 kilogram olduğunu biliyor muydunuz? İnsanların yaşamları boyunca 6 filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tükettiklerini biliyor muydunuz? Yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını biliyor muydunuz?

Hem yetim etene ya Resulallah. Ey Habibi dilu ruhime, hem karara canime. Ah kucarek tubibi mehvanime, veri seru çave merune, u nezer bikeli dilemeyi gamgin u esir. Ya asiman dere vahye ve bin u teberru.

0: İlim denizinden damla damla. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni, abidi sen olursun. Allah'ın yasaklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni, zahidi sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini olursun.
1: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh.
0: İlim denizinden damla damla.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Kirli eller. Eliniz katran gibi yapışkan bir madde ile kirlenmiş olabilir. Önce vazelinle güzelce silin. Ardından da sabunla yıkayın. Katrandan iz kalmaz.

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.